Sokakta bir bayramdı durakta bekleyişin. Sanki sonsuz bir ayrılıkta okula gidişin. Bilmezdin seni her sabah yolcu ettiğimi. Yüreğim yol boyu ardından ağlardı. Hatırlıyorum, adın Bahar'dı.

yürek derler. Öyle bir anda silemezler. Biz burada neyiz, neciyiz? Seversek bir defa, seversek ölümüne, seversek Allah'ına kadar severiz.

0: Saat 7. Bu bir reklamdır.
1: Çok geçmiş olsun. İyi misiniz?
2: İyiyim, teşekkürler. İyiyim. Siz iyi misiniz?
1: İyiyim, ben de iyiyim. Neyse, cana geleceğine mala geldi.
2: Allah'tan.
1: Sigortadan hallederiz.
2: Sigortadan halledemeyiz.
1: Niye halledemeyiz?
2: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama.
1: Ama? Ama dememek için ama sigorta.
3: Alem FM Haber Merkezi'nden mutlu günler. Girne'de batan feribotta yaşamını yitiren 8 kişinin isimleri belli oldu. Hayatını kaybedenlerin tamamının Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olduğu öğrenildi. Kayıp 20 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor. KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, çalışmaların aralıksız sürdüğünü söyledi. Erhürman, bugün 514 metre derinlikte olduğu tespit edilen batığa robotik dalış yapılacağını açıkladı. Yolcu gemisinin batma nedeni kara kutunun bulunması sonrasında belli olacak. Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan, Mekke Ortak Savunma Anlaşması kapsamında ilk toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda anlaşma kapsamındaki işbirliğini kurumsallaştırma ve savunma sanayisinde ortak üretimi artırma kararı alındı. ABD Başkanı Trump, Hürmüz Boğazı'ndan günlük ortalama 30 tankerin geçtiğini belirterek boğazın çok iyi durumda olduğunu söyledi. Trump, bu yüzden petrol fiyatlarının tahmin edildiği gibi yükselmediğini belirtti. Yurt dışı çıkış yasağı bulunan YouTuber Arif Kocabıyık, Kapıkule'de bir tırın dorsesinin altına gizlenerek Bulgaristan'a geçmeye çalışırken yakalandı. Kocabıyık'la tır sürücüsü gözaltına alındı. Yargıda toplu izin kullanımı anlamına gelen ve 20 Temmuz'da başlayan adli tatil sona erdi. 2026-2027 adli yılı bugün başlıyor. Denizlerde 4,5 ay süren av yasağı bitti. Marmara, Karadeniz ve Ege kıyılarındaki birçok kentte balıkçılar denize açıldı. ABD'nin New York kentindeki Times Meydanı'nda bir kadın iki kişiyi bıçakladı. Saldırgan polis tarafından öldürüldü. Nepal'deki sel felaketinde can kaybı 939'a yükseldi. 3925 kişi ise aranıyor. Yapay zeka rutin EKG kayıtlarından kalp yetmezliği ve kalp kapağı hastalıklarına ilişkin belirtileri 2 saniyeden kısa sürede tespit edebiliyor. ABD'de 67 bin hastanın dahil edildiği çalışmada sistem kalp yetmezliği bulunan kişilerin %81'ine, kalp kapağı hastalığı bulunanların ise %90'ına kadarını doğru şekilde belirleyebildi.

0: birazdan.
1: Yıllar sonra da bir kazan sabahında sessizce uyanırsam.
0: Birazdan.
2: Yaz bitmeden son bir tatil mi? Herkesi mutlu edecek otel seçenekleri ETS'de. Sen de gel ETS'ye, son yaz fırsatlarını kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Reklam. TEB bireysel kredi kartlarıyla okul alışverişi ne kadar iyi?
4: Toplamda 1500 TL indirim kazandıracak kadar iyi. Siz de 21 Ağustos 30 Eylül tarihleri arasında eğitim, giyim, market, ayakkabı ve kırtasiye alışverişlerinizi TEB bireysel kredi kartlarıyla yapın. Tek seferde 4000 TL ve üzeri harcamanıza 100 TL. Toplamda 1500 TL indirimi kaçırmayın. Detaylı bilgi teb.com.tr'de.
5: TEB o kadar iyi ki TEB.
6: Sigma ve Fujitsu klimalarda yazı özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da İklimsa.com'da. İklimsa.
7: Serkan!
8: Efendim abi?
7: Soran olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
8: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
7: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
9: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini

yıllar geçti. Her şey geçti ömrümden. Bir sen geçmedi. Bir senden geçemedi. Ve bugün hala tepiniyorsa şuran yüreğin, daha da yolun var demektir.

0: Çok işe yarıyor yazmış.
1: Ha, kendi kendine mi?
0: Stresi bozuluyor diyor.
2: Abi çok güzel bir şey ya. İyi, çok güzel bir kocanız
0: nasıl
2: var
0: biliyor musun? Altında? Bir yapar mısınız hocam mesela?
2: Sen yatıyorsun kendi kendine.
0: Ben odada mesela eşinim ben senin.
2: Tamam eşin.
0: Kemal! Böyle bir şey mi?
2: Böyle.
0: Ya bu çok saçma.
2: Böyle eşek yapıyor, at yapıyor, inek yapıyor, horoz yapıyor, artık ne yapabilirsin?
0: Necda gelmiyor musun?
3: Fatih Yıldırım ve Umut Bezgin'le Kafa Açan Uzman hafta içi her sabah 7'de Alem FM'de.

0: sızım.
1: Alem Efendi.
2: Birazdan.
3: Alemin sever yüreğim. E doğal olarak takipteyim. Bak şu kaderi çözer isem eğer. Bekle geliyorum aşkım.
2: Birazdan.
4: Türkiye BES modellerini arıyor.
5: Uzun boy şart değil. Kilonuz hiç önemli değil. Yaşınız bize ne canım? Siz iyi bir gelecek isteyin yeter. İhtiyacınıza en uygun bireysel emeklilik planına Anadolu Hayat Emekliliği'nin dijital kanallarından kolayca başvurun. Türkiye'nin BES modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi

0: Serkan!
1: Efendim abi?
0: Soran olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
2: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
0: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
3: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
4: Empara, Empara, bankanın güzeli. Reklam.

0: birazdan.
1: Yeni Max Sticker kartla sen nerede istersen maksimum kartın orada. İş

0: Reklam.
1: Selam, ben Piraye.
2: Ben de Rutkay.
1: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
3: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
4: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi

0: Voleybol Milli Takımlar Enerji Sponsoru Opet Ay Yıldızlılarımıza başarılar diler.
1: Reklam. Saat 8. Bu bir reklamdır.
2: Ah, çok geçmiş olsun. İyi misiniz?
3: İyiyim, teşekkürler. İyiyim. Siz iyi misiniz?
2: İyiyim, ben de iyiyim. Neyse, cana geleceğine mala geldi.
3: Allah'tan.
2: Sigortadan hallederiz.
3: Sigortadan halledemeyiz.
2: Niye halledemeyiz?
3: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama.
2: Ama? Ama dememek için ama sigorta.
1: Alem FM Haber Merkezi'nden mutlu günler. Girne'de batan feribotta yaşamını yitiren 8 kişinin isimleri belli oldu. Hayatını kaybedenlerin tamamının Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olduğu öğrenildi. Kayıp 20 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor. KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, çalışmaların aralıksız sürdüğünü söyledi. Erhürman, bugün 514 metre derinlikte olduğu tespit edilen batığa robotik dalış yapılacağını açıkladı. Yolcu gemisinin batma nedeni kara kutunun bulunması sonrasında belli olacak. Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan, Mekke Ortak Savunma Anlaşması kapsamında ilk toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda anlaşma kapsamındaki işbirliğini kurumsallaştırma ve savunma sanayisinde ortak üretimi artırma kararı alındı. ABD Başkanı Trump, Hürmüz Boğazı'ndan günlük ortalama 30 tankerin geçtiğini belirterek boğazın çok iyi durumda olduğunu söyledi. Trump, bu yüzden petrol fiyatlarının tahmin edildiği gibi yükselmediğini belirtti. Yurt dışı çıkış yasağı bulunan YouTuber Arif Kocabıyık, Kapıkule'de bir tırın dorsesinin altına gizlenerek Bulgaristan'a geçmeye çalışırken yakalandı. Kocabıyık'la tır sürücüsü gözaltına alındı. Yargıda toplu izin kullanımı anlamına gelen ve 20 Temmuz'da başlayan adli tatil sona erdi. 2026-2027 adli yılı bugün başlıyor. Denizlerde 4,5 ay süren av yasağı bitti. Marmara, Karadeniz ve Ege kıyılarındaki birçok kentte balıkçılar denize açıldı. ABD'nin New York kentindeki Times Meydanı'nda bir kadın iki kişiyi bıçakladı. Saldırgan polis tarafından öldürüldü. Nepal'deki sel felaketinde can kaybı 939'a yükseldi. 3925 kişi ise aranıyor. Yapay zeka rutin EKG kayıtlarından kalp yetmezliği ve kalp kapağı hastalıklarına ilişkin belirtileri 2 saniyeden kısa sürede tespit edebiliyor. ABD'de 67 bin hastanın dahil edildiği çalışmada sistem kalp yetmezliği bulunan kişilerin %81'ine, kalp kapağı hastalığı bulunanların ise %90'ına kadarını doğru şekilde belirleyebildi.
4: Smoking DS Damat'tan alınır. DS Damat spor haberlerini sunar.
1: Süper Lig'in 3. haftasında Beşiktaş ağırladığı Çorum FK'yı 6-2 yendi. Trabzonspor ise deplasmanda Ahmet Sportif faaliyetlere 2-1 mağlup oldu. Amili erkek basketbol takımı FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa elemeleri 2. tur 2. maçında İzlanda'yı deplasmanda 110-73 mağlup etti. Milliler bu galibiyette 2027 Dünya Kupası'na katılmayı garantiledi.
4: Smoking DS Damat'tan alınır. DS Damat spor haberlerini sundu. Alem FM yol durumu.
1: Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yoğun, 1 saat 24

0: 4 dakika. Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yoğun 1 saat 25 dakika. Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun 41 dakika ve Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yoğun 1 saat 11 dakika.
1: Yeni nesil ekspertiz. RS Auto Ekspertiz hava durumunu sunar.
0: İstanbul ve Ankara 30, İzmir ve Adana 35, Antalya ve Diyarbakır 36, Kayseri 28, Trabzon 27 ve Erzurum 34 derece.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz hava durumunu sundu.
2: Yeni saatte de...

0: Alem Efendi birazdan. Yak bütün fotoğrafları, ona ait bütün eşyaları. Birazdan.
1: Yaz bitmeden son bir tatil mi? Herkesi mutlu edecek otel seçenekleri ETS'de. Sen de gel ETS'ye, son yaz fırsatlarını kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de. Peugeot.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: 1500'den fazla markanın yer aldığı ev ve mutfak eşyaları sektörünün lider fuarı Zücex 9-12 Eylül'de TÜYAP İstanbul'da. Ücretsiz kayıt için Zücex.com.
3: Pilot Garaj çekilişle her ay 2 araba hediye ediyor.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, DS3, DS4, DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
6: Sigma ve Fujitsu klimalarda yazı özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirim.

0: birazdan.
1: Türkiye'nin BES modellerinden biri olabilmeniz için tek şartımız Anadolu Hayat Emekliliğin mobil uygulaması AHE Mobile giriş yapmanız. Hemen AHE Mobile girerek size en uygun bireysel emeklilik planıyla biriktirmeye başlayın. Türkiye'nin BES modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
2: Reklam.
3: Serkan!
4: Efendim abi?
3: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
4: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
3: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
5: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
6: Empara. En para bankanın güzeli.
7: Oto rapor, oto ekspertiz.
8: Sıradaki şarkı Happy Jean'den Pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.

0: gel. Daha dün
1: dede, şimdi okullu olduk diyordu hani.
0: Yok oğlum sen öyle deme. Masraf çıkarma şimdi.
2: Engin Bey, bırakın torununuz büyüsün, biz masrafları küçültürüz. Şimdi market, kırtasiye, giyim, çanta, elektronik ve seçili e-ticaret platformlarından yapacağınız okul alışverişlerinize 7000 liraya varan bonus. Bonus Flash'tan kampanyalara katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa mobilden hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.

öldürme, alev alsın öldürme. Kimi kimlere kırdırıyor hayat? Bırak, içiyorsak bir sebebi var.

0: Alem Efendi. Birazdan. Kalbinin şanla olacak, olacak, olacak. Olacak, o benim olacak bak. Birazdan.
1: Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklam.
2: Şehre tahmini varış süresi 2 saat 15 dakika.
3: Markete uğrarsan 4 saat. Getir'den söylersen süreyi hiç uzatmadan eve varırsın. Getir binlerce çeşit ürünüyle şehre dönüşte de sizinle.
4: Getir,
5: ve merakla beklenen festival geldi çattı. 11. Kısadan Hisse Kısa Film Festivali için başvurular başladı. Sen de hikayene odaklan ve bize başka bir şekilde anlat. Kısa filminle veya senaryonla katıl, ödülünü kazan. Kısa film ve yapım destek ödülleri için başvurunu kısadanhisse.org adresinden yapabilirsin. Son başvuru 15 Eylül. Kısadan Hisse Kısa Film Festivali. Başka bir festival.
6: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
4: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
0: Reklam. Saat 9. Bu bir reklamdır.
7: Ah, çok geçmiş olsun. İyi misiniz?
8: İyiyim, teşekkürler. İyiyim. Siz iyi misiniz?
7: İyiyim, iyiyim. Ben de iyiyim. Neyse, cana geleceğine mala geldi.
8: Allah'tan.
7: Sigortadan hallederiz.
8: Sigortadan halledemeyiz.
7: Niye halledemeyiz?
8: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama.
7: Ama?
4: Ama dememek için ama sigorta.
5: Alem FM Haber Merkezi'nden mutlu günler. Girne'de batan feribotta yaşamını yitiren 8 kişinin isimleri belli oldu. Hayatını kaybedenlerin tamamının Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olduğu öğrenildi. Kayıp 20 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor. KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman çalışmaların aralıksız sürdüğünü söyledi. Erhürman bugün 514 metre derinlikte olduğu tespit edilen batığa robotik dalış yapılacağını açıkladı. Yolcu gemisinin batma nedeni kara kutunun bulunması sonrasında belli olacak. Bolu Belediyesi'ne yönelik hayalet araç operasyonu düzenlendi. 7 ilde 22 şüpheli hakkında eş zamanlı gözaltı kararı verildi. Soruşturmada çöp toplama araçlarının çalışmadıkları günlerde çalışmış gibi gösterilerek yüklenici firmaya 34,2 milyon TL fazla ödeme yapıldığı tespit edildi. ABD Başkanı Trump, Hürmüz Boğazı'ndan günlük ortalama 30 tankerin geçtiğini belirterek boğazın çok iyi durumda olduğunu söyledi. Trump, bu yüzden petrol fiyatlarının tahmin edildiği gibi yükselmediğini belirtti. Yurt dışı çıkış yasağı bulunan YouTuber Arif Kocabıyık, Kapıkule'de bir tırın dorsesinin altına gizlenerek Bulgaristan'a geçmeye çalışırken yakalandı. Kocabıyık'la tır sürücüsü gözaltına alındı. Yargıda toplu izin kullanımı anlamına gelen ve 20 Temmuz'da başlayan adli tatil sona erdi. 2026-2027 adli yılı bugün başlıyor. Denizlerde 4,5 ay süren av yasağı bitti. Marmara, Karadeniz ve Ege kıyılarındaki birçok kentte balıkçılar denize açıldı. ABD'nin New York kentindeki Times Meydanı'nda bir kadın 2 kişiyi bıçakladı. Saldırgan polis tarafından öldürüldü. Nepal'de sel felaketinde can kaybı 939'a yükseldi. 3925 kişi ise aranıyor.
9: Smoking DS Damat'tan alınır. DS Damat spor haberlerini sunar.
5: Süper Lig'in 3. haftasında Beşiktaş ağırladığı Çorum FK'yı 6-2 yendi. Trabzonspor ise deplasmanda Ahmet Sportif faaliyetlere 2-1 mağlup oldu. A Milli Erkek Basketbol Takımı FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa elemeleri 2. tur 2. maçında İzlanda'yı deplasmanda 110-73 mağlup etti. Milliler bu galibiyetle 2027 Dünya Kupası'na katılmayı garantiledi.
9: Smoking DS Damat'tan alınır. DS Damat spor haberlerini sundu. Ziraat Bankası para durumunu sunar.
5: Serbest piyasada dolar 48 lira 26 kuruş, euro 55 lira 96 kuruştan işlem görüyor. İç piyasada Cumhuriyet altını 44.638, yarım altın 22.385, çeyrek altın 11.193, gram altın ise 6.873 liradan alıcı buluyor.
9: Ziraat Bankası para durumunu sundu. Alem FM yol durumu.
5: Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun, 1 saat 15 dakika. Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun, 1 saat 18 dakika. Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun, 43 dakika. Ve Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yoğun, 1 saat 11 dakika.
9: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz hava durumunu sunar.
5: İstanbul ve Ankara 30,

0: İzmir ve Adana 35, Antalya ve Diyarbakır 36, Kayseri 28, Trabzon 27 ve Erzurum 34 derece.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz, hava durumu.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: İnsanları sevmem, sen de onlardan birisin. Bu bir reklamdır.
1: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji, bunu biliyor muydunuzu sunar. Güneş panellerinin ömürlerinin ortalama 50-60 yıl olduğunu, yani çocuklarımıza ve hatta torunlarımıza bile miras bırakabileceğimiz bir teknoloji olduğunu biliyor muydunuz?

0: birazdan.
1: Reklam.
2: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: 31 Ağustos 7 Eylül tarihleri arasında Fazeon 49 inç X49F 165 DQP 0.5 MS 165 Hz 5K gaming monitör 24.999 liraya. Lenovo Intel Ultra 7 işlemcili hepsi bir arada bilgisayar 59.999 liraya vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.

0: Makinesi deyince vatan.
1: Mutlu yıllar mutlu akü.
2: Size de mutlu yollar Erol Evgin.
3: Bir numara mutlu akü. Yollarda hep bir numara.
2: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
3: Mutlu akü bir numara.
4: Şehre tahmini varış süresi 2 saat 15 dakika.
5: Markete uğrarsan 4 saat. Getir'den söylersen süreyi hiç uzatmadan eve varırsın. Getir binlerce çeşit ürünüyle şehre dönüşte de sizinle.
6: Getir, reklam.
7: Parafly'in katkılarıyla.
8: Güzellikler dünyası.
9: Paraf'la Portekiz, Lizbon'dayız. Lizbon, Portekiz'in başkenti ve ülkenin en önemli şehirlerinden biridir. Tarihi yapıları, dar ve renkli sokakları, ünlü sarı tramvaylarıyla ziyaretçilerine eşsiz bir atmosfer sunar. Şehrin en önemli simgelerinden biri olan Belem Kulesi, Portekiz'in denizcilik tarihini yansıtan etkileyici yapılardan biridir. Şehir, tarih, sanat, mimari ve modern yaşamın uyum içinde buluştuğu özel bir yerdir.
7: Paraf'la İnkan.

0: başlıyoruz birazdan.
1: Maksimumlular Opet'le yola çıkıyor. 450 TL'ye varan maksi puan kazanıyor. 16 Ağustos 30 Eylül tarihleri arasında İş Cep'ten kampanyaya katılın. Maksimum anlaşmalı Opet ve Sanpet istasyon.

0: aran maksi puan kazanın. Ayrıntılı bilgi maksimum.com.tr'de.
1: Reklam. TEB bireysel kredi kartlarıyla okul alışverişi ne kadar iyi?
2: Toplamda 1500 TL indirim kazandıracak kadar iyi. Siz de 21 Ağustos 30 Eylül tarihleri arasında eğitim, giyim, market, ayakkabı ve kırtasiye alışverişlerinizi TEB bireysel kredi kartlarıyla yapın. Tek seferde 4000 TL ve üzeri harcamanıza 100 TL. Toplamda 1500 TL indirimi kaçırmayın. Detaylı bilgi teb.com.tr'de.
3: TEB o kadar iyi ki TEB.
4: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finans'ta olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
5: Ticaretin kalbi İstanbul'da atıyor. Karma ticaretin en prestijli fuarı Müsiyat Expo 23-26 Eylül tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açıyor. Küresel ticaret burada.
6: 36. Uluslararası Ev ve Mutfak Eşyaları Fuarı ZÜCEX 9-12 Eylül tarihlerinde TÜYAP İstanbul'da. Ücretsiz giriş için zucex.com.
7: Pilot Garaj çekilişle her ay 2 araba hediye ediyor.
8: Pilot Garaj Auto Expertiz.
9: 31 Ağustos 7 Eylül tarihleri arasında Revlon RVDR 5823 Ionic saç kurutma makinesi 799 liraya. Ardika Pika ET 14403 toz torbasız elektrikli süpürge 5499 liraya vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
10: Venividi Göz bilgilendiriyor. Çoğunlukla yaşa bağlı gelişen katarak rahatsızlığı sadece cerrahi müdahale ile tedavi edilebilir. 444 0481. Venividi Göz.
1: Reklam.

0: Bu bir reklamdır.
1: Bankart Prestij dünyasının ayrıcalıklar sunan üyeleriyle tanışmaya hazır mısınız? Bankart Prestij kredi kartlarıyla yaptığınız alışverişlerden çok daha fazla jest lira kazanabilir. Seyahat ve konaklama harcamalarınızı jest liralarınızı ikiye katlayarak ödeyebilirsiniz. Yurt içi tüm restoranlarda %10'a, Prestij lezzet rotasına dahil olan restoranlarda %20'ye varan indirimlerden yararlanabilirsiniz. Havalimanlarında ücretsiz lounge'ın keyfini çıkarırken güvenlik ve pasaport kontrolünde sıra beklemeden uçağınıza gidebilirsiniz. Üstelik vale otopark, araç kiralama, VIP transfer hizmetlerini de size özel indirimlerle kullanabilirsiniz. Siz de bu ayrıcalıklı dünyanın bir parçası olmak için en prestijli kartı seçin, yeni hayatınıza merhaba deyin.

0: Birazdan reklam.
1: Selam, ben Piraye.
2: Ben de Rutkay.
1: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
3: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
4: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi

0: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finanslı olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
1: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
3: Ticaretin kalbi İstanbul'da atıyor. Karma ticaretin en prestijli fuarı MÜSİAD Expo 23-26 Eylül tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açıyor. Küresel ticaret burada.
4: 24 Radyo, haberin frekansı.

0: Okul alışverişlerinize 6000 liraya varan para para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan para para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'da.
1: Reklam.
2: Bankart Prestige dünyasının ayrıcalıklar sunan üyeleriyle tanışmaya hazır mısınız? Bankart Prestige kredi kartlarıyla yaptığınız alışverişlerden çok daha fazla jest lira kazanabilir,

0: Seyahat ve konaklama harcamalarınızı Jest liralarınızı ikiye katlayarak ödeyebilirsiniz. Yurt içi tüm restoranlarda %10'a, prestij lezzet rotasına dahil olan restoranlarda %20'ye varan indirimlerden yararlanabilirsiniz. Havalimanlarında ücretsiz lounge'ın keyfini çıkarırken güvenlik ve pasaport kontrolünde sıra beklemeden uçağınıza gidebilirsiniz. Üstelik vale otopark, araç kiralama, VIP transfer hizmetlerini de size özel indirimlerle kullanabilirsiniz. Siz de bu ayrıcalıklı dünyanın bir parçası olmak için en prestijli kartı seçin, yeni hayatınıza merhaba deyin.
1: Saat 10. Bu bir reklamdır.
2: Ah, çok geçmişsin. İyi misiniz?
3: İyiyim, teşekkürler. Siz iyi misiniz?
2: İyiyim, ben de iyiyim. Neyse, cana geleceğine mala geldi.
3: Allah'tan.
2: Sigortadan hallederiz.
3: Sigortadan halledemeyiz.
2: Niye halledemeyiz?
3: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama.
2: Ama? Ama dememek için
4: ama sigorta. Smoking, DS Damat'tan alınır. DS Damat, spor haberlerini sunar.
5: Süper Lig'in 3. haftasında Beşiktaş ağırladığı Çorum FK'yı 6-2 yendi. Trabzonspor ise deplasmanda Ahmet Sportif faaliyetlere 2-1 mağlup oldu. A Milli Erkek Basketbol Takımı FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa elemeleri 2. tur 2. maçında İzlanda'yı deplasmanda 110-73 mağlup etti. Milliler bu galibiyette 2027 Dünya Kupası'na katılmayı garantiledi.
4: Smoking, DS Damat'tan alınır. DS Damat, spor haberlerini sundu.
6: Halkbank'ın katkılarıyla.
5: BIST endeksi %0,06 puan düşüşle 14.324 puandan güne başladı. Serbest piyasada dolar 48 lira 27 kuruş, euro 56 lira 4 kuruştan işlem görüyor.
6: Halkbank'ın katkılarıyla.
4: Alem FM yol durumu.
5: Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun 1 saat 6 dakika. Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun 1 saat 10 dakika. Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun 38 dakika ve Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yoğun 57 dakika.
4: Ziraat Bankası para durumunu sunar.
5: İç piyasada Cumhuriyet altını 44.563, yarım altın 22.347, çeyrek altın 11.173, gram altın ise 6.861 liradan alıcı buluyor.
4: Ziraat Bankası para durumunu sundu.

0: birazdan. Reklam.
1: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
2: Yaşasın okulumuz, yaşasın paraf güzellikleri. Paraftan okul alışverişlerinize 6000 liraya varan paraf para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan paraf para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın.
1: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
2: Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'ta.
3: 24 Radyo, haberin frekansı.

0: Reklam.
1: Umran Oto Ekspertiz. Getir Büyük'te şehre dönüşte kaç baz bu fırsat. 1250 gram Eker yoğurt 80 lira. İkili 100 gram Mehmet Efendi Türk kahvesi 130 lira. Zamanını ve cebini düşünenlere.
2: Türkiye'nin ilk Oto Ekspertiz markası. Dynamos Oto Ekspertiz.
0: Sen de hissettin mi bu hissi? Bu his tatil budur hissi.

0: 24 Radyo, haberin frekansı.
1: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Ticaretin kalbi İstanbul'da atıyor. Karma ticaretin en prestijli fuarı Müsiyat Expo 23-26 Eylül tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açıyor. Küresel ticaret burada.
4: Ekspertizse Dino bile.
5: Reklam.
6: Ziraat Bankası sanat ajandasını sunar.
7: Tiyatro sahnelerinin ve televizyon programlarının unutulmaz isimleri Süheyl ve Behzat Uygur, efsane programları Şahane Pazarı tiyatro sahnesine taşıyor. Gösteride bir döneme damga vuran bardak oyunu ve balon oyunu gibi unutulmaz yarışmalarda sahneye özel yeni kurgularıyla yeniden hayat bulacak. Müzik, komedi, yarışmalar ve dans performanslarını bir araya getiren gösteri, Şahane Pazar'ın 25 yıl sonra bile özlenen ruhunu günümüz sahne teknolojisiyle buluşturacak. Sen de bu güzel gösteride yerini almak istiyorsan hemen biletini al. 27 Eylül saat 21'de Bostancı Gösteri Merkezi'nde.
6: Ziraat Bankası sanat ajandasını sundu.
5: Reklam.

0: 24 Radyo, haberin frekansı.
1: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
3: Ticaretin kalbi İstanbul'da atıyor. Karma ticaretin en

0: durur. Saat 11. Bu bir reklamdır.
1: Ah, çok geçmişsin. İyi misiniz?
2: İyiyim, teşekkürler. Siz iyi misiniz?
1: İyiyim, ben de iyiyim. Neyse, cana geleceğine mala geldi.
2: Allah'tan.
1: Sigortadan hallederiz.
2: Sigortadan halledemeyiz.
1: Niye halledemeyiz?
2: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama.
1: Ama?
3: Ama dememek için ama sigorta.
0: Alem FM Haber Merkezi'nden mutlu günler. Girne'de batan gemide kaybolan 20 kişiyi arama çalışmaları sürüyor. Kazada yaşamını yitiren 8 kişinin kimlikleri de belirlendi. Hayatını kaybedenlerin tamamının Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olduğu öğrenildi. 514 metre derinlikte olduğu tespit edilen batığa bugün robotik dalış yapılacak. Bolu Belediyesi'ne yönelik hayalet araç operasyonu düzenlendi. 7 ilde 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Soruşturmada çöp toplama araçlarının çalışmadıkları günlerde çalışmış gibi gösterilerek yüklenici firmaya 34,2 milyon TL fazla ödeme yapıldığı tespit edildi. FETÖ'nün bilişim yapılanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Gözaltı kararı verilen 13 şüpheliden 10'u yakalandı. Kahramanmaraş'ta 9 öğrenciyle bir öğretmenin hayatını kaybettiği okul saldırısıyla ilgili dava süreci başlıyor. Saldırganın anne ve babası cuma günü hakim karşısına çıkacak. Şangay İşbirliği Örgütü'nün devlet başkanları zirvesine katılmak üzere Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirve marşındaki temaslarına başladı. Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'le görüştü. Türkiye'de yeni adli yıl bugün başladı. Adliyeler ve yüksek yargı organlarında yeni döneme girilirken, kamuoyunun yakından izlediği çok sayıda dosya yeniden gündemde. CHP kurultayı, Ankara Büyükşehir Belediyesi konser harcamaları ve Umut davası yeni adli yılın öne çıkan dosyaları arasında yer alıyor. Yargıda yeni uygulama bugün devreye girdi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Alo Adalet 135 hattının Ankara Batı, İzmir ve Kayseri adliyelerinde hizmete girdiğini söyledi. Pilot uygulama kapsamında 5 yılı aşan dava ve 3 yılı aşan soruşturma dosyaları için doğrudan başvuru yapılabilecek. Kredi ve Yurtlar Kurumu'na bağlı yurtlarda kalan öğrencilerin aylık ödemeleri yeni dönemle birlikte zamlı tarifeden uygulanacak. Aylık 1290 TL olan yurt ücreti 1590 TL'ye yükseldi. Alo 193 Ortak Hasar İhbar Merkezi bugün faaliyete geçti. Araç sahipleri bundan sonra işlemlerini tek numara üzerinden yürütecek.

0: Okul alışverişi ne kadar iyi?
1: Toplamda 1500 TL indirim kazandıracak kadar iyi. Siz de 21 Ağustos 30 Eylül tarihleri arasında eğitim, giyim, market, ayakkabı ve kırtasiye alışverişlerinizi TEP bireysel kredi kartlarıyla yapın. Tek seferde 4000 TL ve üzeri harcamanıza 100 TL. Toplamda 1500 TL indirimi kaçırmayın. Detaylı bilgi TEP.com.tr'de.
2: TEP o kadar iyi ki TEP.
3: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finans'ta olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
4: Şehre tahmini varış süresi 2 saat 15 dakika.
5: Markete uğrarsan 4 saat. Getir'den söylersen süreyi hiç uzatmadan eve varırsın. Getir binlerce çeşit ürünüyle şehre dönüşte de sizinle.
6: Getir. Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
7: Pilot Garaj Auto Expertise.
0: Reklam.

Alem FM yayınlarını kaçırdıysan seni podcastler bölümüne alalım. alemfm.com ve tüm dijital platformlardan ulaşabilirsin.

0: Herkese merhaba, ben Melis Fiz.
1: Kimler
0: şimdi Alem FM'de keyifli dinlemeler.
2: Beni kimler istedi de elimden gelmedi seni bir görünce. Bile bile uğraşma benimle, kalmadı şansın.

0: Alem Efendi. Birazdan.
1: Ah o gülüşün, e bana dönüşün. Döner durur başım yaman bu sevda. Nerede yüzün, o kara gözün. Yanıyorum her bakışta.
0: Birazdan.
2: Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklam.
3: Motor Rapor, Moto Expertiz.
4: 24 Radyo, haberin frekansı.
5: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
6: Pilot Garaj Auto Expertiz.
7: Getir Büyük'te şehre dönüşte kaç baz bu fırsat. 1250 gram Eker yoğurt 80 lira. İkili 100 gram Mehmet Efendi Türk kahvesi 130 lira. Zamanını ve cebini düşünenlere.
0: Reklam.
8: Bizi Facebook'ta takip ediyor musun? Facebook alemfm.com.
0: Reklam.
4: Motor,
3: 24
4: Radyo, haberin frekansı.

0: Bu bir reklamdır.
1: Bankart Prestij dünyasının ayrıcalıklar sunan üyeleriyle tanışmaya hazır mısınız? Bankart Prestij kredi kartlarıyla yaptığınız alışverişlerden çok daha fazla jest lira kazanabilir. Seyahat ve konaklama harcamalarınızı jest liralarınızı ikiye katlayarak ödeyebilirsiniz. Yurt içi tüm restoranlarda %10'a, Prestij lezzet rotasına dahil olan restoranlarda %20'ye varan indirimlerden yararlanabilirsiniz. Havalimanlarında ücretsiz lunch'ın keyfini çıkarırken güvenlik ve pasaport kontrolünde sıra beklemeden uçağınıza gidebilirsiniz. Üstelik vale otopark, araç kiralama, VIP transfer hizmetlerini de size özel indirimlerle kullanabilirsiniz. Siz de bu ayrıcalıklı dünyanın bir parçası olmak için en prestijli kartı seçin, yeni hayatınıza merhaba deyin.

0: Saat 12. Bu bir reklamdır.
1: Ah, çok geçmiş olsun. İyi misiniz?
2: İyiyim, teşekkürler. Siz iyi misiniz?
1: İyiyim, iyiyim. Ben de iyiyim. Neyse, cana geleceğine mala geldi.
2: Allah'tan.
1: Sigortadan hallederiz.
2: Sigortadan halledemeyiz.
1: Niye halledemeyiz?
2: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama.
1: Ama? Ama dememek için
3: ama sigorta. Smoking DS Damat'tan alınır. DS Damat spor haberlerini sunar.
4: Filenin Sultanları 2026 Avrupa Şampiyonası son 16 turunda bugün Azerbaycan'la karşılaşacak. Mücadele saat 19'da başlayacak. Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında oynanan müsabakaların 4'ünü ev

0: Sahibi ekipler üçünü de deplasman takımları kazanırken iki maçsa berabere sona erdi. Bu hafta lider değişti ve Galatasaray ilk sıraya çıktı. Üçüncü haftada oynanan 9 müsabakada toplam 31 gol kaydedildi.
1: Smoking DS Damat'tan alınır. DS Damat spor haberlerini sundu. Halkbank'ın katkılarıyla.
0: BIST 100 endeksi 14.641 puan seviyesinde seyrediyor. Serbest piyasada dolar 48 lira 27 kuruş, euro 56 lira 1 kuruştan işlem görüyor.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Alem FM yol durumu.
0: Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun 55 dakika, Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun 1 saat 1 dakika, Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun 28 dakika ve Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun 45 dakika.
1: Ziraat Bankası para durumunu sunar.
0: İç piyasada Cumhuriyet altını 43.880, yarım altın 21.999, çeyrek altın 11.000, gram altınsa 6.754 liradan alıcı buluyor.
1: Ziraat Bankası para durumunu sundu. Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz hava durumunu sunar.
0: İstanbul ve Ankara 30, İzmir ve Adana 35, Antalya ve Diyarbakır 36, Kayseri 28, Trabzon 27 ve Erzurum 34 derece.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz hava durumu.

0: Alem Efendi. Birazdan. Birazdan.
1: Yaz bitmeden son bir tatil mi? Herkesi mutlu edecek otel seçenekleri ETS'de. Sen de gel ETS'ye, son yaz fırsatlarını kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklam.
2: ...24 Radyo... haberin frekansı.
3: Türkiye'nin ilk oto ekspertiz markası. Dynamos Oto Ekspertiz.
4: Okula dönüş alışverişi PTT AVM'de. Binlerce ürünü avantajlı fiyatlarla keşfet. Yenilenen mobil uygulamayı indir. Yapay zeka destekli aramayla alışverişini kolaylaştır.

0: Ticaretin kalbi İstanbul'da atıyor. Karma ticaretin en prestijli fuarı MÜSİAD Expo 23-26 Eylül tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açıyor. Küresel ticaret burada.
1: Reklam.
2: Parafly'in katkılarıyla.
3: Güzellikler dünyası.
4: Paraf'la Portekiz Porto'dayız. Porto, Portekiz'in kuzeyinde yer alan ve ülkenin en önemli şehirlerinden biridir. Tarihi yapıları, renkli evleri ve Douro Nehri boyunca uzanan etkileyici manzarasıyla ziyaretçilerini kendine hayran bırakır. Şehrin en dikkat çekici bölgelerinden biri olan Ribeira, dar sokakları ve nehir kıyısındaki geleneksel binalarıyla Porto'nun karakterini yansıtır. Şehir, tarih, kültür, gastronomi ve doğal güzelliklerin bir arada yaşandığı önemli bir turizm merkezidir.
2: Paraf'la'yın katkı.

0: birazdan.
1: Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklam.
2: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Auto Expertiz.
4: Ve merakla beklenen festival geldi çattı. 11. Kısadan Hisse Kısa Film Festivali için başvurular başladı. Sen de hikayene odaklan ve bize başka bir şekilde anlat. Kısa filminle veya senaryonla katıl, ödülünü kazan. Kısa film ve yapım destek ödülleri için başvurunu kısadanhisse.org adresinden yapabilirsin. Son başvuru 15 Eylül. Kısadan Hisse Kısa Film Festivali. Başka bir festival.
5: Sigma ve Fujitsu klimalarda yazı özel fiyatlar iklim sada. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirim.

tarzımızla ön sırada birlikte güzeliz. Şimdi Boyner'den yapacağın 4000 lira ve üzeri okul alışverişine 500 lira, 8000 lira ve üzeri okul alışverişine ise tam 1000 lira indirim seni bekliyor. Üstelik bonusa özel 7500 lira ve üzeri alışverişlerde 1000 lira Boyner bonus kazanma fırsatıyla. Hemen Boyner'e gel, alışverişe başla. Son gün 21 Eylül. Detaylar boyner.com.tr'de ve Boyner mağazalarında.

0: yaşarken daha dün
1: an... Şimdi okullu olduk diyordu hani.
2: Yok oğlum sen öyle deme. Masraf çıkarma şimdi.
3: Engin Bey bırakın torununuz büyüsün, biz masrafları küçültürüz. Şimdi market, kırtasiye, giyim, çanta, elektronik ve seçili e-ticaret platformlarından yapacağınız okul alışverişlerinize 7000 liraya varan bonus. Bonus Flash'tan kampanyalara katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa mobilden hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
4: Ziraat Bankası sanat ajandasını sunar.
5: Türk müziğinin güçlü ve eşsiz sesi Zara, sevilen repertuarıyla sahne alıyor. Güçlü yorumu ve kendine özgü sahne enerjisiyle unutulmaz bir müzik gecesine davetlisiniz. Zara'nın eşsiz performansıyla müziğin en güzel haline tanıklık etmek için yerinizi alın. 27 Eylül saat 21'de Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda.
4: Ziraat Bankası sanat ajandasını sundu.

0: Kalbi İstanbul'da atıyor. Karma ticaretin en prestijli fuarı MÜSİAD Expo 23-26 Eylül tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açıyor. Küresel ticaret burada.
1: Reklam.

Elektrik üreten CV Enerji bunu biliyor muydunuzu sunar. Güneş panelleriyle elektrik üreterek ağaçları kesilmekten, havayı egzoz gazlarından ve en önemlisi ülkemizi dışa bağımlı enerjiden kurtarmış oluruz. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji bunu biliyor muydunuzu sundu.

0: Saat 13. Bu bir reklamdır.
1: Ah, çok geçmiş olsun. İyi misiniz?
2: İyiyim, teşekkürler. İyiyim. Siz iyi misiniz?
1: İyiyim, ben de iyiyim. Neyse, cana geleceğine mala geldi.
2: Allah'tan.
1: Sigortadan hallederiz.
2: Sigortadan halledemeyiz.
1: Niye halledemeyiz?
2: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama.
1: Ama?
3: Ama dememek için ama sigorta.
4: Alem FM Haber Merkezi'nden mutlu günler. Girne'de batan gemide kaybolan 20 kişiyi arama çalışmaları sürüyor. Kazada yaşamını yitiren 8 kişinin kimlikleri de belirlendi. Hayatını kaybedenlerin tamamının Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olduğu öğrenildi. 514 metre derinlikte olduğu tespit edilen batığa bugün robotik dalış yapılacak. Bolu Belediyesi'ne yönelik hayalet araç operasyonu düzenlendi. 7 ilde 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Soruşturmada çöp toplama araçlarının çalışmadıkları günlerde çalışmış gibi gösterilerek yüklenici firmaya 34,2 milyon TL fazla ödeme yapıldığı tespit edildi. FETÖ'nün bilişim yapılanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Gözaltı kararı verilen 13 şüpheliden 10'u yakalandı. Kahramanmaraş'ta 9 öğrenciyle bir öğretmenin hayatını kaybettiği okul saldırısıyla ilgili dava süreci başlıyor. Saldırganın anne ve babası cuma günü hakim karşısına çıkacak. Şangay İşbirliği Örgütü'nün devlet başkanları zirvesine katılmak üzere Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirve marşındaki temaslarına başladı. Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'le görüştü. Türkiye'de yeni adli yıl bugün başladı. Adliyeler ve yüksek yargı organlarında yeni döneme girilirken, kamuoyunun yakından izlediği çok sayıda dosya yeniden gündemde. CHP kurultayı, Ankara Büyükşehir Belediyesi konser harcamaları ve Umut davası yeni adli yılın öne çıkan dosyaları arasında yer alıyor. Yargıda yeni uygulama bugün devreye girdi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Alo Adalet 135 hattının Ankara Batı, İzmir ve Kayseri adliyelerinde hizmete girdiğini söyledi. Pilot uygulama kapsamında 5 yılı aşan dava ve 3 yılı aşan soruşturma dosyaları için doğrudan başvuru yapılabilecek. Kredi ve Yurtlar Kurumu'na bağlı yurtlarda kalan öğrencilerin aylık ödemeleri yeni dönemle birlikte zamlı tarifeden uygulanacak. Aylık 1290 TL olan yurt ücreti 1590 TL'ye yükseldi. Alo 193 Ortak Hasar İhbar Merkezi bugün faaliyete geçti. Araç sahipleri bundan sonra işlemlerini tek numara üzerinden yürütecek.
0: Alem Efendi. Alem Efendi. Yeni saatteyiz. Sadece en iyiler.

0: birazdan.
1: Yaz bitmeden son bir tatil mi? Herkesi mutlu edecek otel seçenekleri ETS'de. Sen de gel ETS'ye, son yaz fırsatlarını kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklam.
2: Türkiye'nin ilk oto ekspertiz markası. Dynamos Oto Expertise.

0: Voleybol milli takımlar enerji sponsoru Opet, ay yıldızlılarımıza başarılar diler.
1: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
3: 24 Radyo, haberin frekansı.
4: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, DS3, DS4, DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0800

0: 0550-399-2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.

0: Okul alışverişlerinize 6000 liraya varan para para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan para para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'da.
1: Reklam.

0: birazdan.
1: Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklam.
2: Türkiye'nin ilk oto ekspertiz markası. Dynamos Oto Ekspertiz.
3: 24 Radyo, haberin frekansı.
4: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
5: Peugeot.
6: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
7: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
0: Reklam.
8: Bizi Instagram'da takip ediyor musun? Hiç beklemediğin anda stüdyodan canlı yayın açıyoruz. Dinlediğin programcıyı canlı yayında görmek, stüdyo ortamını izlemek için Instagram'da alemfm.com.
0: Reklam.
3: Expertise. 24 Radyo, haberin frekansı.

0: Bu bir reklamdır.
1: Bankart Prestij dünyasının ayrıcalıklar sunan üyeleriyle tanışmaya hazır mısınız? Bankart Prestij kredi kartlarıyla yaptığınız alışverişlerden çok daha fazla jest lira kazanabilir. Seyahat ve konaklama harcamalarınızı jest liralarınızı ikiye katlayarak ödeyebilirsiniz. Yurt içi tüm restoranlarda %10'a, Prestij lezzet rotasına dahil olan restoranlarda %20'ye varan indirimlerden yararlanabilirsiniz. Havalimanlarında ücretsiz lounge'ın keyfini çıkarırken güvenlik ve pasaport kontrolünde sıra beklemeden uçağınıza gidebilirsiniz. Üstelik vale otopark, araç kiralama, VIP transfer hizmetlerini de size özel indirimlerle kullanabilirsiniz. Siz de bu ayrıcalıklı dünyanın bir parçası olmak için en prestijli kartı seçin, yeni hayatınıza merhaba deyin.

0: Saat 14. Bu bir reklamdır.
1: Ah, çok geçmişsin. İyi misiniz?
2: İyiyim, teşekkürler. Siz iyi misiniz?
1: İyiyim, ben de iyiyim. Neyse, cana geleceğine mala geldi.
2: Allah'tan.
1: Sigortadan hallederiz.
2: Sigortadan halledemeyiz.
1: Niye halledemeyiz?
2: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama.
1: Ama?
3: Ama dememek için ama sigorta.
4: Smoking, DS Damat'tan alınır. DS Damat, spor haberlerini sunar.
5: Filenin Sultanları 2026 Avrupa Şampiyonası son 16 turunda bugün Azerbaycan'la karşılaşacak. Mücadele saat 19'da başlayacak. Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında oynanan müsabakaların 4'ünü ev sahibi ekipler, 3'ünü de deplasman takımları kazanırken 2 maç ise berabere sona erdi. Bu hafta lider değişti ve Galatasaray ilk sıraya çıktı. 3. haftada oynanan 9 müsabakada toplam 31 gol kaydedildi.
4: Smoking, DS Damat'tan alınır. DS Damat, spor haberlerini sundu. Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Önce halk, sonra bankayız Halkbank.
5: BIST 100 endeksi 14.641 puan seviyesinde seyrediyor. Serbest piyasada dolar 48 lira 27 kuruş, euro 56 lira 1 kuruştan işlem görüyor.
4: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Önce halk, sonra bankayız Halkbank.
4: Alem FM, yol durumu.
5: Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun 55 dakika, Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun 1 saat 1 dakika, Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun 28 dakika ve Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun 45 dakika.
4: Ziraat Bankası para durumunu sunar.
5: İç piyasada Cumhuriyet altını 43.880, yarım altın 21.999, çeyrek altın 11.000, gram altınsa 6.754 liradan alıcı buluyor.

0: TEB bireysel kredi kartlarıyla okul alışverişi ne kadar iyi?
1: Toplamda 1500 TL indirim kazandıracak kadar iyi. Siz de 21 Ağustos 30 Eylül tarihleri arasında eğitim, giyim, market, ayakkabı ve kırtasiye alışverişlerinizi TEB bireysel kredi kartlarıyla yapın. Tek seferde 4000 TL ve üzeri harcamanıza 100 TL, toplamda 1500 TL indirimi kaçırmayın. Detaylı bilgi teb.com.tr'de.
2: TEB o kadar iyi ki TEB.
3: Sigma ve Fujitsu klimalarda yaza özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da.
4: Ve merakla beklenen festival geldi çattı. 11. Kısadan Hisse Kısa Film Festivali için başvurular başladı. Sen de hikayene odaklan ve bize başka bir şekilde anlat. Kısa filminle veya senaryonla katıl, ödülünü kazan. Kısa film ve yapım destek ödülleri için başvurunu kısadanhisse.org adresinden yapabilirsin. Son başvuru 15 Eylül. Kısadan Hisse Kısa Film Festivali. Başka bir festival.

0: birazdan.
1: Yaz bitmeden son bir tatil mi? Herkesi mutlu edecek otel seçenekleri ETS'de. Sen de gel ETS'ye, son yaz fırsatlarını kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklam.
2: Serkan!
3: Efendim abi?
2: Soran olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
3: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
2: Gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
4: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfi.

0: ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
1: Pilot Garaj çekilişle her ay 2 araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Şoko Ekspertiz.
3: Reklam.
4: Ziraat Bankası sanat ajandasını sunar.
5: Dünya müziği geleneklerinin öncüsü ve dünyaca ünlü besteci Sami Yusuf, eleştirmenlerce beğenilen eserleriyle Türkiye'ye geri dönüyor. İstanbul'da gerçekleşecek bu özel konserde sanatçı dünya müziğinin farklı renklerini çağdaş bir yaklaşımla sahneye taşıyor. Hafızalara kazınan sevilen eserlerinin yanı sıra yeni albümünden seçkilerle bu konser yalnızca bir müzik etkinliği değil, müziğin birleştirici gücünü şehirlerin ruhuyla buluşturan bir yolculuk niteliğinde. 27 ve 28 Eylül saat 21'de İstanbul Kongre Merkezi Harbiye Auditorium'unda.
4: Ziraat Bankası sanat ajandasını sundu.
6: Yeni Max Sticker kartla sen nerede istersen maksimum kartın orada. İşte

0: Reklam. Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
1: Yaşasın okulumuz, yaşasın paraf güzellikleri. Paraftan okul alışverişlerinize 6000 liraya varan paraf para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan paraf para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için paraf mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katılın.

0: tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'ta.
1: Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
3: Ticaretin kalbi İstanbul'da atıyor. Karma ticaretin en prestijli fuarı MÜSİAD Expo 23-26 Eylül tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açıyor. Küresel ticaret burada.
2: Foto Ekspertiz.
4: Reklam.

0: Saat 15. Bu bir reklamdır.
1: Ah, çok geçmiş olsun. İyi misiniz?
2: İyiyim, teşekkürler. İyiyim. Siz iyi misiniz?
1: İyiyim, ben de iyiyim. Neyse, cana geleceğine mala geldi.
2: Allah'tan.
1: Sigortadan hallederiz.
2: Sigortadan halledemeyiz.
1: Niye halledemeyiz?
2: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama.
1: Ama?

0: kalkacağız, kalkacağız.
1: Bu bir reklamdır.
2: Bankart Prestige dünyasının ayrıcalıklar sunan üyeleriyle tanışmaya hazır mısınız? Bankart Prestige kredi kartlarıyla yaptığınız alışverişlerden çok daha fazla jest lira kazanabilir. Seyahat ve konaklama harcamalarınızı jest liralarınızı ikiye katlayarak ödeyebilirsiniz. Yurt içi tüm restoranlarda %10'a, Prestige lezzet rotasına dahil olan restoranlarda %20'ye varan indirimlerden yararlanabilirsiniz. Havalimanlarında ücretsiz lounge'ın keyfini çıkarırken güvenlik ve pasaport kontrolünde sıra beklemeden uçağınıza gidebilirsiniz. Üstelik vale otopark, araç kiralama, VIP transfer hizmetlerini de size özel indirimlerle kullanabilirsiniz. Siz de bu ayrıcalıklı dünyanın bir parçası olmak için en prestijli kartı seçin, yeni hayatınıza merhaba deyin.

0: Reklam.
1: Serkan!
2: Efendim abi?
1: Soran olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
2: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
1: Gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
3: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
4: Empara. En para bankanın güzeli.
5: Peşin peşin söyleyelim, ihracatçı kazanacak. Vakıf katılım vadeli ihracatın finansmanıyla ihracatçıların vadeli akreditif alacaklarını peşin peşin veriyoruz. Üstelik banka limitlerini etkilemeden. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
6: Sen de hissettin mi bu hissi? Bu his, tatil budur hissi.
7: İyi gelir hissi, mevsimi yok şimdi. Tatil budur hissi, tatil budur hissi.
8: Türkiye'nin ilk otoekspertiz markası. Dynamos Otoekspertiz. Anın

0: bilgi istikbal.com.tr'de.
1: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Selam, ben Piraye.
4: Ben de Rutkay.
3: Bu sene üçüncü sınıfa geçtik.
5: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
6: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: birazdan.
1: Reklam.
2: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finanslı olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar Türkiye Finans.com.tr'de.

0: istikbal.com.tr'de.
1: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Tarzımızla ön sırada birlikte güzeliz. Şimdi Boyner'den yapacağın 4000 lira ve üzeri okul alışverişine 500 lira, 8000 lira ve üzeri okul alışverişine ise tam 1000 lira indirim seni bekliyor. Üstelik bonus özel 7500 lira ve üzeri alışverişlerde 1000 lira Boyner bonus kazanma fırsatıyla. Hemen Boyner'e gel, alışverişe başla. Son gün 21 Eylül. Detaylar Boyner.com.tr'de ve Boyner mağazalarında.
4: Getir Büyük'te şehre dönüşte kaçmaz bu fırsat. 1250 gram Eker yoğurt 80 lira, ikili 100 gram Mehmet Efendi Türk kahvesi 130 lira. Zamanını ve cebini düşünenlere.

0: Selam, ben Piraye.
1: Ben de Rutkay.
0: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
2: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
3: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB Mobil'den kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi QNB Mobil ve QNB Kart.com.tr'de.

Ticaretin kalbi İstanbul'da atıyor. Karma ticaretin en prestijli fuarı MÜSİAD Expo 23-26 Eylül tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açıyor. Küresel ticaret burada. Expo.

0: Bu bir reklamdır.
1: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji bunu biliyor muydunuzu sunar. Çevreyi kirletmeden enerji üretmek gelişmişliğin en önemli özelliklerinden biridir. Enerji verimliliğinin en temel ilkesi ise tükettiğimiz yerde üretim yapmak. Eğer enerjiyi evinizde tüketiyorsanız, en yakın yer olan çatınızda da güneş panelleriyle üretim yaparak kendi enerji verimliliğinize çözüm sağlayabilirsiniz. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji bunu biliyor muydunuzu sundu.

0: Saat 16. Bu bir reklamdır.
1: Ah, çok geçmiş olsun. İyi misiniz?
2: İyiyim, teşekkürler. İyiyim. Siz iyi misiniz?
1: İyiyim, ben de iyiyim. Neyse, cana geleceğine mala geldi.
2: Allah'tan.
1: Sigortadan hallederiz.
2: Sigortadan halledemeyiz.
1: Niye halledemeyiz?
2: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama.
1: Ama? Ama dememek için
3: ama sigorta. Smoking, DS Damat'tan alınır. DS Damat, spor haberlerini sunar.
4: Filenin Sultanları 2026 Avrupa Şampiyonası son 16 turunda bugün Azerbaycan'la karşılaşacak. Mücadele saat 19'da başlayacak. Galatasaray Kulübü milli oyuncu Deniz Gül'le görüşmelere başlandığını açıkladı. 22 yaşındaki milli forvet transfer görüşmelerini tamamlamak üzere İstanbul'a geldi. Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında oynanan müsabakaların 4'ünü ev sahibi ekipler, 3'ünü deplasman takımları kazanırken 2 maçsa berabere sona erdi. Bu hafta lider değişti ve Galatasaray ilk sıraya çıktı. 3. haftada oynanan 9 müsabakada toplam 31 gol kaydedildi.
3: Smoking, DS Damat'tan alınır. DS Damat, spor haberlerini sundu.
5: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra
4: bankayız Halkbank. BIST 100 endeksi 14.292 puan seviyesinde seyrediyor. Serbest piyasada dolar 48 lira 27 kuruş, euro 55 lira 99 kuruştan işlem görüyor.
5: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra
3: bankayız Halkbank. Alem FM yol durumu.
4: Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun 1 saat 15 dakika. Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun 1 saat 4 dakika. Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası akıcı 23 dakika. Ve Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun 40 dakika.
3: Ziraat Bankası para durumunu sunar.
4: İç piyasada Cumhuriyet altını 43.853, yarım altın 21.991, çeyrek altın 10.997, gram altınsa 6.753 liradan alıcı buluyor.
3: Ziraat Bankası para durumunu sundu.
6: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz hava durumunu sunar.
4: İstanbul ve Ankara 30, İzmir ve Adana 35, Antalya ve Diyarbakır 36, Kayseri 28, Trabzon 27 ve Erzurum 34 derece.
6: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz hava durumunu sundu.
0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
3: Kuşadası'nda ayrıcalıklı tatilin yeni adresi Bex Premium Resort and Spa Serdar Trafik'teyi sunar. Ya minibüstesindir.

0: Ücretleriniz utanın lütfen elde.
1: Ya otobüste.
2: Fazla akbili olan var mı?
1: Metrobüste de olabilirsin.
3: Metrobüs istasyon. Avcılar merkez.
1: Martılara simit atarken denizde de ya da tıkanmış bir trafiğin içinde. Peki Serdar Gökalp nerede?
4: Serdar Gökalp.
1: O da bu yollarda seninle.
5: O da bu yollarda seninle.
1: Serdar Gökalp'le Serdar Trafik'te de hafta içi her gün saat 16'da da Alem FM'de. Alem FM'de.

0: Hanımlar, beyler, herkese merhaba. Burası Alem FM. Ben Deniz Serdar Gökalp. Dağdaki çobanından plazasında dinleyenine, spor yaparken kulak vereninden, bilye isteye bu saatte açanına, radyolar arasında gezerken denk geleninden, kadınına, erkeğine, gencine, yaşlısına, Edirne'den Ardahan'a, internet üzerinden tüm dünyaya selam olsun sevgili dinleyenler. 1 Eylül 2026 günlerden salı. Burası Alem FM. Ben Deniz Serdar Gökalp ve bu denizde Şebboy. Merhaba Şebboy.
1: Merhabalar.
0: Hüseyin'in yokluğunda bugün bize Şebboy eşlik edecek sevgili dinleyenler. Hüseyin ufak bir arıza yaptı. Evet, bakıma gönderdik Hüseyin'i. Şebboy için de bir değişiklik olur işte, bir starla çalışmanın nasıl bir şey olduğunu hatırlar arasına. Arasına hatırlar yani. Ne yapıyorsun?
1: İyi, sen ne yapıyorsun?
0: Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Değerli dinleyenler, 0536-900-1-8902 radyomuzun WhatsApp numarası. 536-900-1-8906 sevgili dinleyenler. Aslında Şebboy'un bugün gelmesi zaten gelecekti de hani böyle iyi oldu. Ben belki unutabilirdim. Dün aramızda çok enteresan bir şey gelişti Şebboy'la. Ben radyoya geldim, bana böyle yaptı. Abi ne oldu biliyor musun dedi. Ne oldu kızım dedim. Annemle babam evleniyor dedi bana. Ben de içimden sevindim. Dedim ki ne güzel, demek ayrılardı, barışıyorlar dedim. Ne güzel dedim ya, mutluluklar dilerim. Demek dedim barışıyorlar dedim. Yo abi, evliler zaten dedi. Ben aynen böyle yaptım. Ha? Evliler diyor ha? Nasıl dedim evli? Abi evliler zaten, bir daha evleniyorlar dedi.
1: Evet yani, ya.
0: Şimdi bunu bütün çıplaklığıyla masaya yatıracağız. Bir, neden? İki, neden? Üç, ne? Benim başka sorum yok.
1: Bir şey söyleyeyim mi?
0: Efendim, söyle.
1: Ben de aynı soru içerisindeyim. Nedenmiş biliyor musun?
0: Neden? Takı için mi? Niye? Ne oldu?
1: Hayır, bizden bir şey göremiyorlarmış ve canları sıkılmış.
0: Sizden bir şey göremiyorlar mıymış?
1: Evet, biz evlenmiyoruz ya, madem biz evlenelim.
0: Biz dedin kimsiz, kimsiniz siz?
1: Kardeşim ve ben.
0: Kardeşim ve sen?
1: Evet.
0: Ha, anladım. Peki.
1: Sebep buymuş yani.
0: Anladım. WhatsApp numarasını yanlış mı söylemişim ben? Yo, 8902. 0536-900-1-8902 sevgili dinleyenler. Yanlış söylediysem de kusura bakmayın, özür dilerim, ben şoklardayım yani. 536-900-1-8902. 536-900-1-8902. Ve yeniden evleniyorlar dediğim öyle gidip imza falan değil. Bildiğin düğün, dernek.
1: Evet evet tabii.
0: İsteme yani olacak mı isteme?
1: Olacak.
0: Hadi canım.
1: Evet.
0: Nasıl evet?
1: Bildiğin bize gelecekler.
0: Kim baba gelecek tarafım. Oğlum size zaten yani. Kim gelecek ya?
1: Baba tarafım.
0: Baba tarafı mı?
1: Evet. Bize anladım. Gelecek.
0: Kimle aynı gelecekler tarafı. Mesela baba tarafı kimle gelecek?
1: Baba tarafı yarıya bölünecek.
0: Peki mesela şimdi evliler ya hani.
1: Evet.
0: Bunda baba tarafı size gelecek istiyorlar. Mesela vermediler mesela, ne olacak?
1: Zaten plan o.
0: Nasıl planı?
1: Vermeyecekler, babamdan ne kadar para alabilirlerse alması için.
0: Allah Allah. Bu kadar yani atraksiyona gerek olan kadar babamdan direkt para istesenize kızım ya.
1: Vermiyormuş.
0: Hani öyle istemem isteme falan filan. Gelinlik melinlik filan.
1: Tabii tabii.

0: Normalde işte biz bugün ben 4'te çıkacaktım, gelinlik bakacaktık annemle.
1: Annene gelinlik bakacaktınız. Evet. Allah Allah. Ya arkadaşlar, yani yıllarca esprisini yaptığım çocuklarla çalışmaya başladım. Çağ çok değişti vallahi. Buna nikah tazeleme diyorlar. Bu ünlülerde modaydı bir ara.
0: Öyle mi?
1: Evet, nikah tarihi. Peki tarihte ne yazacak? Mesela ilk evlendikleri tarih mi yazacak, ikinci evlendikleri tarih mi yazacak?
0: Bence ikinci yazar artık.
1: Ya ama o resmi nikah değildir bu herhalde. Dümendir bu.
0: Bu dümen nikah.
1: Dümen değil mi?
0: Evet tabii.
1: Öyle resmi değil. Keşke boşanıp bir daha evlenselerdi o zaman. Hani
0: keşke boşanıp bir daha evlenmeselerdi mesela.
1: Ben öyle diyemem. Ben öyle... ben... Yani ben öyle diyemem. Vallahi ben öyle diyemem. Ama... Ne, nasıl hissediyorsun mesela anasıyla babası bir daha evlenecek bir insan olarak kendini?
0: Ya çok garip hissediyorum. Sanki böyle o döneme geri dönmüşüm ve dışarıdan annemleri izliyormuş gibi, ama bu sefer çiçek tutacağım.
1: Sana bir şey diyeyim mi? Mesela ben sizin aileyle alakam yok. Ben bile garip hissediyorum yani. Siz...
0: Gelmek ister misin?
1: Nereye?
0: İstemeye.
1: Ben ne yapayım kızım orada?
0: Sen istesene.
1: Ya hadi canım ya. Ya ben çok gülerim.
0: Bir şey söyleyeyim mi? İstersin biliyor musun?
1: Ya şimdi...
0: Parayı da bölüşürüz.
1: Şey bu, isteriz de yani zaten evli olan birini, evli olan aynı kişiyi, hani başkasını istesek inan diyeceğim da.
0: Daha zevkli bak, gerçekten daha zevkli. Düğün, ben şu an hayal edebiliyorum kendimi orada.
1: Düğün yapılacak mı düğün?
0: Düğün değil de bir kutlama, eğlence yapılacakmış.
1: E tabi o kadar paradan sonra değil
0: tabii
1: mi?
0: Bir de nikah şeyleri basıldı.
1: Babana nasıl nikah davetiye falan basıldı.
0: Basıldı tabii.
1: Şaşırmışsın tabii. Sen yani ben başka bir şey diyeyim, ben Allah Allah. Şimdi böyle baştan alıyorum aile. Bak. Evet, annene baban evli, bir daha evleniyorlar.
0: Evet.
1: İsteme olacak.
0: Kesinlikle.
1: Kına mına?
0: O olmayacakmış.
1: Ama
0: olacak.
1: Olmaz. Bütün racona uymanız lazım. Değil mi? Değerli dinleyenler, kına niye yok?
0: Babam diyor ki o ekstra masraf, artık bir durun tamam.
1: Ha, diğerleri değil yani.
0: Babamda. Problem babamda.
1: He tamam. Bir daha alıyoruz. İsteme olacak.
0: Olacak.
1: Ondan sonra gelinlik.
0: Kesinlikle.
1: Baban damatlık.
0: Evet.
1: Babam böyle damat tıraşı falan.
0: Evet,
1: araba süsleme falan olacak mı?
0: Süslüyorlar şu an.
1: Şu an.
0: Bir ekip bunun için çalışıyor şu an.
1: Ne zaman sizin düğün?
0: 12 Eylül. Çok az kaldı.
1: Allah Allah. Ente vallahi bir şey söyleyeyim. Allah'ım uyanamıyorum ya Rabbim ya. Vallahi uyanamıyorum ya. Bir yerlerimi sıkayım dur. Bir dakika. Vallahi uyanamıyorum
0: değil,
1: ya.
0: Değil, ben çok sıktım, uyanamıyorsun. Doğru, gerçek bunların hepsi.
1: Yok ne yapsam ben bilmiyorum. Allah'ım ya Rabbim, uyanmak için ne yapayım? Kan gör, bir yeri mi keseyim, ne yapayım? Kan görünce uyanıyor musun?
0: Asıl ben ne yapayım? Ya biri beni evlatlık edinebilir mi buradan duyursam?
1: Peki bir şey diyeceğim, hani siz evlenince çocuklar boşa mı düşüyor acaba?
0: Ya inşallah düşerim işte, ben oradayım zaten.
1: Şey diyebilirler mesela, biz yeniden evlendik, sil baştan, çocuğumuz yok gibi davranacağız. Ne haliniz varsa görün diyebilirler mi acaba?
0: Ben kimin çocuğu olacağım?
1: İşte düşüyorsun orada. Sen orada düşüyorsun.
0: Neyin çocuğu olacağım ben orada? Ben yani, oradayım. Şu
1: normal çocuk olacaksın. Normal. İlla bir şeyin çocuğu olmana gerek yok yani. Normal çocuk olacaksın.
0: Herkes birinin çocuğu ya, ben kimin çocuğu olarak kalırım? Yok düşmeyeyim ya. Yok.
1: Düşme evet.
0: En azından belli bir çocuğum.
1: Evet. Abi düğün olana kadar gelin nerede kalacak? Aynı evde kalmasınlar demiş. Evet canım böyle, hadi bize ters öyle şeyler. Evet, gelin nerede söyle, gelin damatla aynı evde kalmaz, evlenmeden
0: evde.
1: Kalma.
0: Şu an evde.
1: Şey ne, damat nerede?
0: O da evde.
1: Damat
0: evde
1: da evde.
0: Derken şu an işte. Oo! De.
1: Yani... Ya hani balayına gidiyorlar mı?
0: Yok gitmiyorlarmış ya.
1: Ya şu ama an... şimdi olmadı ki bu kadar racona uygun şey yapıldıktan sonra balayına gitmemek falan. Olmadı ki ama böyle.
0: Asıl onu yapmaları gerekmiyor mu?
1: Ben babanın yerinde olsam anneni kaçırırım senin.
0: Bir şey söyleyeyim, çok güzel olurdu.
1: Evet.
0: O zaman biz bunu da bir masaya yatıralım. Belki düğünü iptal edip kaçırmayla başlarız.
1: Bak ciddi söylüyorum, babana fikir ver. De ki baba, madem bu kadar da gerçek yapıyoruz de, bence annemi kaçır sen de.
0: Mantıklı biliyor musun? Hatta diyorum ya, bence isteme falan kaçırdığı için zoraki
1: hatta
0: olsun.
1: Hatta daha da ciddiye alalım, şey baban anneni kaçırsın, işte annenin babası şey yapsın, mesela karakola gitsin, şikayetçi olsun. Anladın
0: aile
1: mı?
0: Aile dramı.
1: Evet.
0: Adli... Yeni bir dizi çekiyoruz.
1: Evet ya, savcılığa gidip suç duyurusu da bulsun, kızımı kaçırdılar filan diye.
0: Annem kaçırıldı diyeyim ben.
1: Evet.
0: Kim tarafından? Babam.
1: Lan sizi Müge Anlı'da seyretsem var ya, ölürüm gülmekten ben ya. Ben var ya, çok... Düşünsene oraya ailece çıkıyorsunuz. Ben,
0: yakında çıkabiliriz biliyor musun?
1: Ben bir daha seninle çalışamam seni orada görürsem.
0: Ben de bir daha buraya gelemem, yüzüm olma.
1: Çünkü ben benden daha komik insanları pek haz etmiyorum. Sen oraya çıkarsan daha komik olursun sen.
0: Bir aile vardı biliyor musun şeyde, Müge Anlı'da, Polo ailesi.
1: Aman duydum canım mu? Kaderiniz benzer. Duydum sadece, bilmiyorum da.
0: Biz de yeni Yakut ailesi olarak bir şey oluyormuşuz böyle. Belgeselimiz çekiliyormuş falan.
1: Yani mesela bak, işiniz mi yok yazmışlar. Bak dün benim kurduğum cümlenin aynısı, hatırlıyorsun değil mi?
0: Evet.
1: Evet. Dün dedim ki kızım ananın babanın işi mi yok dedim ya.

0: Bunun yerine biz seni evlendirsek ya.
1: Ben de öyle düşünüyorum. İşte onlar da diyor ki sen evlenmiyorsun. Öyle bir niyetin de yok. Biz evlenelim diyorlar.
0: Öyle diyorlar.
1: Evet.
0: Peki senin yapmadığını her şeyi yapacaklar mıydı mesela? Hani sen okumasan babam ya kız o bak başımıza iş sardın bir daha okuyoruz filan.
1: Ya evet değil mi hani bu evlenmek neden? Bence onların canı sıkılmış. Bence işsizler gerçekten.
0: Evet yani mesela atıyor karate kursuna gitmediği için kızımız karate kursuna gittik filan. Hani siz ya, nereliydiniz?
1: Arnavutuz.
0: Arnavutsunuz. Nerede oturuyordunuz?
1: Cevizli Bağ tarafında oturuyoruz.
0: Cevizli tam değil ama Cevizli Bağ tarafı yani.
1: Şimdi tam adres verir tam.
0: Tam tepeden çıkıp bakın zaten sizinkileri görsek tanırız biz.
1: Bir şey söyleyeyim mi? Evet ya. Evet,
0: tanırız yani. Peki şey mi mesela hani nikahın olduğu gece eve gitmeyin bari.
1: Biz ha.
0: Genç kardeşim. Çift hani evli çiftin evine yeni evli çiftin evine ilk başlarda gidilmez ilk başlarda.
1: Evet biz ortalıkta kaldık farkında mısın?
0: Yok mu kızım bir sahip çıkan
1: anasını? Ne annemiz kaldı ne babamız kaldı.
0: Allah Allah.
1: Artık evimiz de yok yani.
0: Yani hakikaten siz ne olacaksınız gerçekten ya?
1: Evet bizi neden hiç kimse düşünmüyor? Ben buradan gerçekten sesleniyorum evlatlık anne babaya varım ya ben galiba. Kaldım anlıyorum. Yani.
0: Anlıyorum. Anneyle babanın başka planı var bence. Çocukları keklemek için bahane uyduruyorlar demiş efendim.
1: Gerçek bu ya. Çok gerçek. Bütün aile şu an bunun şeyinde.
0: Davetiyen yani. Basıldı mı davetiyeniz?
1: Evet.
0: Ciddi ciddi basıldı.
1: Fotoğrafını gösterdim ya sana dün.
0: Gösterdim. Basıldı. Davetiye basıldı. Dağıtıyor mu? Mesela gidip dağıtıyor mu mesela annem babası? Merhabalar evleniyoruz filan diye.
1: 10-15 kişiye vermişler.
0: Gel abi yüzüne karşı gülmezler herhalde diye düşünüyorum. Yani arkalarından gülüyorlardır bence.
1: Kimse anlamamış bence. Şaka zannediyor herkes de baya baya gerçek bu olay ya.
0: İstiyorsan bak ben karışmıyorum. İstiyorsan yayına bağlayıp tebrik edebilirsin yayında.
1: Annemi mi?
0: Yani kimi istiyorsan. İstiyorsan.
1: Belki ilerleyen dakikalarda bunu yapabiliriz.
0: Tamam ben bir şey yok. Ben konuşmayayım.
1: Neden?
0: Yani ben gülerim
1: yeni
0: ya.
1: Yeni gelini tebrik etmek istemez misin?
0: Ben gülerim ben. Böyle davullu zurnanı falan alma olacak mı acaba?
1: O kadar olmaz herhalde ya. Ya olmasın biz hep aynı yerde yaşayıp büyüdük yani rezil olmak istemiyorum ben daha fazla ya.
0: Hakikaten ha bak konu komşuya ne diyeceksiniz?
1: Evet ben de onu düşünüyorum onun derdindeyim şu an.
0: Dedikodudansak bak konu komşu yüksek ihtimal şey diyecekler. Bunca sene nikahsız oturuyorlarmış.
1: Net biliyor musun?
0: Evet öyle. Valla bunca sene adam evleneceğim diye iki tane de çocuk yapmış bununla bak görüyor musun? 50 yaşından sonra evlendi kadınla.
1: Adını şey diyecekler biliyor musun? Tabii.
0: Miras var mirası kaçırıyorlar ondan evlendiler filan.
1: Ah ne senaryolar yazılacak hakkınızda. Biz normal bir aileydik nelere düştük biz ya.
0: Babanın mesela huyu suyu alışkanlıkları böyle eve geç gelmeler falan farklı arkadaşı var. Bir tarikata üye olmuş olabilir mi acaba baban? Ya da annem filan.
1: Hayır bunu başlatan kişi abim. Burak abim. Kuzenim oluyor. Evlendi.
0: Kaç yaşın? Normal ilk evliliği, tek evliliği.
1: Tek evliliği. İlk defa pazar günü evlendi.
0: İlk defa aynı kişiyle değil. İlk defa pazar günü evlendi.
1: İlk defa aynen. Nikaha gittik. Annem de babam da fotoğraf çekildi falan. Ne güzel dediler işte nikahta fotoğraf çekildik ama biz gelin ve damat değiliz. Garip gelmiş herhalde onlara. Uzun zamandır nikaha mı gitmiyorlar anlamadım. Gelinle damat olmak istiyorlar şu an.
0: Şimdi mesela atıyorum yani tamamen sallıyorum. Mesela bir laboratuvara davet edilselerdi bunlar. Orada deney yapan bir profesörü görselerdi. Bu doçent mi olur ne olacaktı yani ben.
1: Muhtemelen olmazlardı biliyor musun?
0: Bunu kafam almıyor benim.
1: Bak, benim de almıyor.
0: Bir noktaya kadar geliyorum bir nokta daha sonrası yok. Ben mavi ekran bende yok.
1: Bir şey söyleyeyim mi? Şöyle düşün kendini benim yerime koy. Bir sabah uyanıyorsun.
0: Allah yazdıysa olsun ya. Düşünsene babam beni arıyor diyor ki oğlum evleniyorum. Kimle? Annenle. Allah Allah.
1: Daha kötüsü ben böyle bir haber almadım. Gruba eklendim.
0: Gruba mı eklendin?
1: Evet. Yeşim Şinasi düğün.
0: Yeşim Şinasi düğün.
1: Evet. Böyle bir gruba eklenerek uyandım ben.
0: Hiç sana evde de söylemediler.
1: Hiç kimse bir şey söylemedi. Gece konuşulmuş.
0: Kızım üzülerek söylüyorum. Baban baban değil, annen annen değil. Onlar uzaylılar. Bence dünya ele geçirildi. Sizin aileden başlanıyor. Ben sana söyleyeyim.
1: Bu arada zaten dünya ele geçirirse bizim aileden başlarlar.
0: Bu işte başlanmış zaten.
1: Başlanmış değil mi?
0: Başlanmış. Bu böyle lan Adams ailesi gibi aile mi olur oğlum?
1: NASA masa duyun.
0: Yalnız sana bir şey söyleyeyim mi? Bak ciddi söylüyorum. Normalde böyle şeyleri hep komedyenler anlatır. İşte benim ailemde şu vardı, bu vardı falan. Onların hepsi yazılı bir teksttir, metindir. Evet. Sen çok şanslısın. Bir komedyenin koltuk altından uydurarak yazıp sahnede anlattığı şeyler gerçek hayatta senin başına geliyor.
1: Evet.
0: Hani şanslı mısın bilmiyorum. Sen de para etmiyor ama anlatman lazım bir yerde. Bilet karşılığı. Yani.
1: Senaryo diye satarız bu olayı biz. Gerçekten yani.
0: Nikah kim kıyacak?
1: İşte onları bilmiyorum. Ben işin çok dış kısmındayım. Kardeşim işin içinde ama o daha çok biliyor.
0: Görevin ne nikahtaki?
1: Çiçek tutacağım.
0: Kimin?
1: Annemin.
0: Niye?
1: Öyle gelenekmiş. Kardeşim.

0: Şimdi iğne tutacakmış.
1: İğne mi tutacakmış?
0: Evet.
1: Baban gelecek herhalde. Babanın haberi var inşallah bu
0: tabii,
1: olanlarda.
0: Tabii. Babam istemeye de geliyor zaten.
1: Baban istemeye de geliyor.
0: İşte işin garibi babamı, yani annemi babamla babamın yeğeni istiyor.
1: Babanın yeğeni istiyor annemi.
0: Evet.
1: Baba. Ben olsam vermem.
0: Zaten vermeyeceğiz diyorlar. Bakalım. Vallahi, annem de vermeyin diyor.
1: Vermeyin diyor.
0: Evet.
1: Ne olacak, vermediler mesela, ne olacak?
0: İşte olan hep bize olacak, ben öyle hissediyorum yani.
1: Bunu bence YouTube'a çekmeliydin sen.
0: Ben zaten öyle bir vlog çekeceğim anne baba.
1: La, ne vlog, ne vlog? Bunu dizi olarak çekme. Vlogla harcanır mı bu ya? Ben senin yerinde olsam var ya, Netflix'ten teklif gelir şu an bana. Lan böyle olur mu ya? Komedyenler koltuk altından mı uyduruyor? Ya şimdi organı boş ver, sen ne istiyorsan öyle yani, uyduruyorlar evet. Gelin çiçek atacak mı?
0: Atacakmış.
1: Atacak.
0: Çiçek yaptırıyoruz özel.
1: Anladım.
0: Şu an.
1: Anladım.
2: Kaldığın sıra sende, üzüleceksin varlığınla ne, kazandırdığın yokluğunla ne.
1: Resmi nikah olsaydı yanlış kişiyle evlenmişsiniz diye şaka yapılmaz mıydı demiş efendim. Ben yapamam canım şimdi, sonuçta kızının çalıştığı yere şöyle bir kulak kabartıp bakmıştır. Ben yapamam onun ailesine şaka. Beni biliyorlardır.
0: Tabii ki de. Tabii ki de. Çok iyi biliyorlar.
1: Bak, görüyor musun? Görüyor musun? Bence siz normal bir aile değilsiniz yanlış.
0: Zaten değiliz. Benden anlamadın mı?
1: Yani ben bu kadar tahmin etmiyordum kızım. Vallahi ben bu kadar tahmin etmiyordum yani. Hüseyin go home yazmışlar. Çocuk yok bile ya. Çocuk yok bile ya. Şebboy. Benden başka Şebboy diyen var mı sana?
0: Zamanında olmuştu ama yakın zamanda yok.
1: Burada ilk ben mi diyorum?
0: İlk sen.
1: Peki.
0: Ve çok anladım. Da severim bu arada, biliyor musun?
1: Şebboy mu?
0: Şev denmesini ve Şebboy denmesini çok severim.
1: Şev yok. Şev yok. Şev.
0: Şev benim lakabım gibi.
1: Yok ya, ne şev ya. Şebboy. Bu işte. Biz de Şebboy. Evet. Günün konusu ne olsun Şebboy? Ben zaten yani... Konunun kendisi sensin gibi geliyor ama boş ver, neyse. Günün konusu ne olsun ya?
0: Ya sizi şok eden bir şeyi konuşabiliriz mesela. Ben annemle babamın tekrar evlenmesine şok oldum.
1: Ben de yani şoklar içerisindeyim. Ben bir de dün üzülüyorum sevgili dinleyenler. Dün bir de içimden diyorum ki ne güzel lan kız diyorum, herhalde annesi babası ayrıydı, barışmışlar. Buna da diyorum ki ne güzel, bak işte barışmışlar diyorum falan. Yok abi, küs değiller. Nasıl diyeyim, evliler ya abi zaten dedi. Kimle dedim evleniyorlar o zaman? Birbirleriyle bir daha dedi. Ya bırak dedim. Çıkarttı düğün davetiyesini gösterdi. WhatsApp durumunu gösteriyor filan. Annesi WhatsApp şeyinde durumunda kendisine gelin yazmış.
0: Evet.
1: Maşallah.
0: Evet evet. Kardeşim kız tarafı değil. Parayı en çok verenin tarafı yazmış.
1: Hı.
0: Ben hiçbir şey yazmadım. Şu an tarafsız böyle.
1: Ne güzel aile vallahi, çok çok eğlenceli. Biz de işte böyle ne bileyim tombala mombala filan oynuyoruz toplamda.
0: Biz onları geçtik. Biz artık tombalayı yaşıyoruz.
1: Uzaylı istilası başlamış sevgili arkadaşlar ve... Bu çocuğun anasının babasının bedenlerini ele geçirmişler. Evet. Bunun.
0: Bence eve, de biliyor musun?
1: Eve gidince annenin babanın yüzüne karşı dua oku bakayım tepkileri ne oluyor.
0: Değil mi? Bir ezanda falan tepkilerini.
1: Tabii,
0: bir onları
1: hani böyle
0: bir
1: filmlerdeki var. Haç gösteren böyle kaçıyor ya. Bakayım biz de dua edince bakayım ne oluyor. Allah Allah. Bir yaşıma daha girdim harbiden. Şok oldum dediğiniz şeyler mi?
0: Evet, bence konuşabiliriz.
1: Ama şimdi bugün bu yayını dinleyenler bunun üstüne başka bir şok yaşayamazlar ki.
0: Değil mi? Bunun üstü var mı acaba?
1: Ben i̇şte mesela onu... bak gelirken uçan kedi gördüm, bu kadar şaşırmadım. Kedi uçtu bu arada gerçekten.
0: Nasıl yani, gerçekten gözünün önünde mi?
1: Üçüncü kattan aşağı kendi isteğiyle atladı, devam etti gitti ondan sonra. Ama 8 canı kaldı bence.
0: Kaldı 8
1: bence,
0: evet.
1: Bir de öyle atma şey falan filan, kendi isteğiyle böyle baktı etrafa, baktı üçüncü kattan aşağıya atladı böyle.
0: Belki son canıydı ve onu harcamış olabilirim.
1: Yok canım. Sonra uyandım, dişi kedi varmış orada.
0: Ha,
1: ona gitti yani. Çıta çok yükseldi. Hiçbir konu bunun önüne geçemez. Vallahi ben de aynen onu diyorum yani. Ben de hani şok oldum dediğiniz ne var diyeceğim ama ben de onu diyorum. Dur bir ara verelim de bir düşünelim. Ben gerçekten benim diyeyim. Durdu ben şu an yani saat kaç? 22, şu 22 dakikalık programda ben şu an eve gidebilirim. 2 saati tamamladık biz.
0: Oldu değil mi?
1: Oldu yani. Ben
0: yetti
1: iki
0: bize.
1: Evet, bize. Tamamladım. Bir ara geliyorum.
3: Kuş Adası'nda ayrıcalıklı tatilin yeni adresi Bex Premium Resort and Spa ile Serdar Trafik'te devam edecek.
4: Maksimumlular Opet'le yola çıkıyor. 450 TL'ye varan maksi puan kazanıyor.

0: aran maksi puan kazanın. Ayrıntılı bilgi maksimum.com.tr'de.
1: Reklam.
2: Serkan.
3: Efendim abi.
2: Soran olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
3: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
2: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
4: Türkiye'deki yüz binlerce işletme Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
5: Empara. Empara, bankanın güzeli.
6: Türkiye'nin ilk oto ekspertiz markası. Dynamos Oto Ekspertiz.

0: son indirim. Bu fırsat kaçmaz. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
1: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: 24 Radyo, haberin frekansı.
4: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde.
5: Bellona, Bellona.
6: Ticaretin kalbi İstanbul'da atıyor. Karma ticaretin en prestijli fuarı Müsiyat Expo 23-26 Eylül tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açıyor. Küresel ticaret burada.
7: Getir Büyük'te şehre dönüşte kaç baz bu fırsat? 1250 gram Eker Yoğurt 80 lira, ikili 100 gram Mehmet Efendi Türk Kahvesi 130 lira. Zamanını ve cebini düşünenlere. Getir.

0: Okul alışverişlerinize 6000 liraya varan paraf para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan paraf para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'ta.
1: Reklam. Bu bir reklamdır.
2: Bankart Prestige dünyasının ayrıcalıklar sunan üyeleriyle tanışmaya hazır mısınız? Bankart Prestige kredi kartlarıyla yaptığınız alışverişlerden çok daha fazla jest lira kazanabilir. Seyahat ve konaklama harcamalarınızı jest liralarınızı ikiye katlayarak ödeyebilirsiniz. Yurt içi tüm restoranlarda %10'a, Prestige lezzet rotasına dahil olan restoranlarda %20'ye varan indirimlerden yararlanabilirsiniz. Havalimanlarında ücretsiz lounge'ın keyfini çıkarırken güvenlik ve pasaport kontrolünde sıra beklemeden uçağınıza gidebilirsiniz. Üstelik vale otopark, araç kiralama, VIP transfer hizmetlerini de size özel indirimlerle kullanabilirsiniz. Siz de bu ayrıcalıklı dünyanın bir parçası olmak için en prestijli kartı seçin, yeni hayatınıza merhaba deyin.
3: Kuşadası'nda ayrıcalıklı tatilin yeni adresi Bex Premium Resort and Spa ile Serdar Trafik'te devam ediyor.
4: Bu olayı daha fazla dillendirmesek annemiz babamız dinliyor demiş. Yani örnek al. Ya abi bak yıllardır söylüyorum, yıllardır. Beni en çok bu konuda yediler Şebboy.
5: Ne konuda?
4: Söylediğim, yaptığım hiçbir iyi şeyi örnek alan çocuk görmedim ben.

0: Ama bir şey söylüyoruz mesela, Serdar'cığım çocuklar örnek alıyor falan da. Almasın abi onu. Çok beni örnek alıyorsa ne bileyim ya, gitsin film çeksin. Gelsin değil radyo ya? Programı yapsın. Gitsin mühendis olsun. Okusun mimar olsun abiciğim.
1: Örnek
0: kitap okusun
1: bir
0: falan.
1: Sürü şeyim var yani.
0: Yani gece dışarı çıkıyorum yürüyüşe demişim ben. Bir gün bir dinleyici yazdı. Ya abi çocuk dinliyor senden özel. Ya çocuk seni yemiş kardeşim. Gece dışarı çıkmak için beni dümen tutmuş. Ha, çocuk çok akıllıymış. Hani çocuk çok akıllıymış yani. Bana özeniyormuş. Gitsin o kitap okusun abi.
1: Evet.
0: Özeniyorsa yani.
1: Senin kültürlü bir gitsin, yanın var onu git. Alsın.
0: Bak görüyor musun, bak bu da nasıl hemen Hüseyin mi anlattı sana bunu?
1: Yo,
0: şey ben... mi dedi mesela, bak Serdar'a yayında gaz ver, sıkıntı yok olmuyor.
1: Hiç biliyor musun? Sıfır.
0: Hiç. Yok bulamayacaksın araya araya kayıp. Gelinin ayakkabısının altına ilk sıraya kendi ismini yaz bari demişler sana.
1: Geçen gün olan nikahta gelin öyle yaptı. İlk sıraya benim adımı yazdı. Herkes silindi. Ben hariç.
0: Orada, orada silinenler galiba şey oluyor,
1: evet,
0: değil mi?
1: Evet, silinenler evleniyor diyorlar.
0: He.
1: Bence tam tersi ya, silinmeyen evlensin.
0: Bilemedim.
1: Değiştirin lütfen bunu.
0: Bilmiyorum.
1: Yengem, bu inancı değiştirelim.
0: Karın ağrısı diye hastaneye gitti. 1-2 saat sonra doğum yaptı. Haberine nasıl 9 ay haberiniz yok muydu ya?
1: Nasıl yani?
0: Hani gaz mı zannettiniz yani çocuğu?
1: Hani o midesindeki yuvarlak şey ne olabilirdi başka?
0: Evet diyor ki. Değil mi? 1-2 saat sonra doğum. Bir de 1-2 saat sonra resmen doğum zamanı gitmiş hiç. Kadına kimse demedi mi ya senin karnın şiş ne
1: evet,
0: oldu?
1: Evet hani ne oluyor?
0: Şey mi dediniz yani, ya şişmiş soda iç mi dediniz? Çocuğu sodayla eritmeye çalışmışlar. Eritmeye. Canım düğün çekti. Ben de 73 yaşındaki babam ile 68 yaşındaki anneme tekrar düğün yapacağım demiş efendim. Hadi bakalım. Sizinkiler kaç yaşlarında bu arada?
1: Annem 49, babam da 53-54 falan.
0: 53-54 tamam.
1: Çifte düğün yapabiliriz bu arada.
0: Nasıl?
1: Yazan kişiyle.
0: He. Anladım. Beni şoka sokan olay, askerde yaşamıştım. Nöbet tuttum, üst bölgesinde gece 30-40 santim kar yağmıştı. Sabah olunca karakola indik. Uyudum uyandım, yer kurumuştu, şoko. Ya arkadaşlar ben, ama sizin günahınız yok. Bu bana öyle bir şoka soktu ki beni. Hani bunlar ne ya? Ya bunlar ne abicim yani? Annesi babası evli, bir daha kendileriyle evleniyorlar. Ben daha beterini duydum. Kuyumcu nasıl? Bir arkadaşım var.
1: Tamam.
0: Böyle haftada bir falan ona uğrarım. Bir çay kahve içer, yayına öyle gelirim ben.
1: Tamam.
0: Haftada bir, iki haftada bir falan. Kardeşi var. Kardeşi de elimizde büyüdü. Amerika'da okudu çocuk. Kardeşi. Abi dedi, bir gün dedi, öğretmenim dedi, bu televizyona falan, bunu birkaç yerde anlattı mı ya, o televizyona çıktı falan dediler de bana televizyona çıktığını söylemedi ama. Ya dedi, bizim dedi Amerika'da dedi bir öğretmen dedi bizi dedi nikahına dedi çağırdı dedi. Bunlar böyle davetiye gibi bir şey mesela, atıyorum bakmışlar, demişler ki herhalde yanlışlık var. Hani Jennifer'la Jennifer'ın düğününe, işte nikahına sizi bekleriz falan diye.
1: He.
0: Biz diyor bir gittik diyor, kadın diyor kendisiyle evlendi diyor.
1: Yok artık.
0: Vallahi bak yemin ediyorum. Bildi diyor, böyle hazırlanmış geldi diyor, kendisiyle diyor evlendi diyor, kıydılar diyor nikah diyor, hepimiz diyor şaşırdık baktık hani.
1: Uzaylılar bizden başlamamış bence.
0: Yani bilemedim. Bak yine başka bir radyocuya yazılan mesajı bana yazdılar yine. Yine benim reytingleri Türk radyolarında 10 kişi bölüşüyoruz. Ama sayı çok olduğu için hiçbirimize yaramıyor sevgili dinleyenler. Ya hiçbirimize yaramıyor, yazdığınız kişi ben değilim, en büyük hayali ben olmak da ben değilim ama yani. Bilginiz olsun. Abi sen de şok beğenmiyorsun. Lan nasıl beğeneyim? Evli annesi babası bir daha kendiyle evleniyor. Nasıl beğeneyim? Hani bunun bir tık üstü şey. Serdar'cığım merhaba, benim babam duvarla evlendi filan. Yani. Ya da. Abi merhaba, abim araba tekerleğiyle evlendi benim filan. Bu yani, buna şaşırırım ben artık. Ben artık buna şaşırırım yani.
1: Ya ben sen şey dedin ya, oradayım ne? Hala biliyor musunuz? Sen o eve nasıl gideceksiniz ertesi gün diye. Biz nerede kalacağız diye düşünüyorum şu an.
0: Yani bilemedim. Yok canım estağfurullah, kapı açık. Al kardeşini oldu. Gel kapı açık. Biz senin abiniz yani, kapımız açık sana. Ama hani kaç gün?
1: Yeni kaç ev... gün işte, ben de onu düşünüyorum. Yeni ev tutmamız mı gerekiyor? Onların mı tutması lazım?
0: Hani bu size...
1: Bu usulü nedir yani?
0: Bu... Evet dinleyenlere sor. Değerli dinleyenler, radyosunu yeni açan varsa bir daha bir üstünden geçeyim, sonra size sorayım. Konuyla alakalı şeyleri dinleyen cevaplasın, tamam mı?
1: Tamam.
0: Şebboy'un annesiyle babası tekrar evleniyor. Yanlış anlamayın, tekrar birbirleriyle evleniyorlar. Ayrı da değiller.
1: Evet.
0: Onu da size söyleyeyim, yani ayrıydı, barıştı değil. Zaten evliler, mutlu bir yuvaları var. Durduk yere bir rahat batmış tekrar evleniyorlar.

0: Bu. Ben de bir soru sordum. Hani derler ya, yeni evli çiftin evine bir hafta gidilmez, bir ay gidilmez falan. Ne yapacaksın? Gidecek misin dedim. O da şimdi bana soruyor. Bu şimdi düğünden sonra bu çocuklar ne yapsın sevgili dinleyenler? Evet. 0536 901 8902. Ana konu girdiğiniz şoklardı ama boş verin, onu her zaman konuşuruz. Yani
1: bizim barınmamız daha önemli,
0: evet,
1: şu an.
0: Yani aşk olsun yani. Bu dünyada şok mu yok? Gireriz bir ara.
1: Gireriz yani.
0: Bu çocuklar düğünden sonra ne yapsınlar sevgili dinleyenler?
1: Kendimize nasıl bir yol çizelim?
0: Evet.
1: Bir çocuk olarak, çocuk gözüyle bizi anlamaya çalışın lütfen.
0: Yurt dışında bir kadın köprüyle evlenmişti Serdar. Haberlerde görmüştüm demiş efendim. Köprüyle evlenmiş.
1: Bence bizimkiler 70 yaşında böyle bir şey de yaparlar.
0: Olabilir.
1: Gelebilir yani, her an.
0: Ne yapsınlar acaba? Ama bu işin raconu şeydir aslında, onlar yanlış yapıyor. Balayına gitmeleri lazım onların.
1: Bence asıl evet ya. Hani evet, bizim nerede kaldığımızdan ziyade balayı yerleri tavsiyesi de alabiliriz mesela. Onlar... Otantik balayı tavsiyeleri.
0: Ama dur bir dakika, gidip gitmeyecekler mi şimdi? Bir...
1: Ben onları göndereceğim.
0: Balayına.
1: Tabii ki.
0: O hemen o gün mü göndereceğim?
1: O ev bir bize kalsın artık.
0: Ama şimdi ev bize kalsın diye ananı babanı yeniden evlendirmek, başından atmak falan, bunlar gerçekten hayırlı evlatmışsın yani.
1: Gitsinler yani. O kadar bir şeyler yaşamışlar sonuçta. Evleniyorlar tekrar.
0: Bekar evine çıksınlar demiş. Ha,
1: gitsinler yani. Ha, biz mi bekar evine çıkalım?
0: Onlar... Öyle yazmışlar. Peki bir anne ya da baba tarafından falan öbür ay falan gelip şey, hadi artık bir torun istiyoruz falan. Çok kendini kaptıran olmasın inşallah.
1: Şey söyleme, ay lütfen olmasın. Hiç üçüncü kardeş istemiyorum ben.
0: Yani.
1: Lütfen olmasın.
0: İş ona doğru gidiyor Şebboy.
1: Gidiyor.
0: İş ona doğru gidiyor. Dur bakalım, takı için olabilir. Ya radyo yeni açtınız galiba, biz o kısımları konuştuk. Tabii değerli zaten. Dinleyenlerim, podcast'ten bakarsınız, biz o kısımları konuştuk. Bu çocuklar ne yapsınlar?
1: Evet ya.
0: Yani bu.
1: Nerede barınalım, kimde kalabiliriz? Devlet böyle bir şeyde yardım ediyor mu? Annesi babası tekrar evlenenlere yuva sağlıyor mu?
0: Şebnemleri bir yere göndersinlerdi. Şebnem kim ya?
1: Ben onu
0: tanımıyorum. Senden bahsediyorum,
1: evet,
0: galiba.
1: Ben.
0: Evet, Şebboy. Şevval. Biz Şebboy diyoruz. Şevval şak diye evlenip herkesi şok etsin demiş efendim. Ya.
1: Peki düğün gününde. Hı. Düşünsene.
0: Evet.
1: Babamın başka birisi varmış hayatında ve basıyormuş istemeyi. Yaşanabilir. Bizim ailede her şey olabilir ya.
0: Mesela ya da şey, baba tarafı şey diyor, oğlum biz bu kıza, yani bizim ailemize göre değil, biz şey yapmayalım, almayalım. 25 senelik evliyiz.
1: Düşünsene, istemiyorlarmış, kavga çıkıyor.
0: Ya da baban için öyle diyorlar mesela, o bu adam bizim ailelik değil, vermeyelim kızı filan.
1: Evliliği boşanmaya sürüklüyorlarmış. O gün bir boşanma günü oluyormuş evlilik yerine.
0: Mutlaka canlı yayın aç bence.
1: Açacağım.
0: Sizinkiler balayına gitsin, tüm sorun ortadan kalkar bence. O kadar masraf yerine direkt balayını da tercih edebilirlerdi demiş. Bak görüyor musun?
1: Doğru. Gerek yok aslında.
0: Abi davetiye nikah için kaçıranlar ve yeniden katılmak isteyenler için mi yazacaklar demiş efendim. Güzel, doğru.
1: Ya bizde Arnavutlar'da tavuk gecesi diye bir şey var. Hiç duydunuz mu bilmiyorum.
0: Ne o?
1: Tavuk gecesi yapıyoruz. Biz, bu bir eğlence ismi aslında.
0: Değerli dinleyenlerim, bu farklı bir aile olduğu için hani bu Arnavutlar'da var diye dedi. Olmayabilir. Yoksa şaşırmayın. Bu belki öyle biliyordur bu. Evet.
1: Gerçekten uzaylılardan önce de vardı bizde bu. Hep vardı yani.
0: Tamam.
1: Bu bir eğlence gibi düşün. Hani kına gecesi ama değil gibi. İşte damadın gömleği falan yakılıyor böyle. Saçma sapan bir eğlence. Tavuk yiyorlar hep beraber, oynuyorlar, halay çekiyorlar. Bu iş buradan başlamış.
0: Gömleği niye yaktılar?
1: Öyle şeymiş, neydir bunun adı? Usul mü? Adet. Adetmiş. Hı. Bu tavuk gecesinin adetlerinden biriymiş.
0: Bak radyoyu yeni açanlar maytap yapıyoruz zannediyorlar mesela. Değerli dinleyenlerim, ben şimdi üstü kapalı anlattı şimdi. Devamlı da aynı şeyi anlatmak istemiyorum ama gözünü seveyim. Saat 4'te açsaydınız abi radyoyu. Hani Şebnem evlenecek. Şebnem kimse artık, benim de dilime dolanırlar. Şebboy evlenecek, yol yapıyor. Yok, yok abi, gerçekten. onlar çocuklarına oyun yap. Hayır. Bir kere daha diyorum. Bak olay şöyle çıktı. Dün radyoya geldim. Şebboy dedi ki, abi ya ne oldu biliyor musun? Ne oldu dedim. Annemle babam evleniyor dedi. Ben de çok sevindim içimden. Dedim ki hani ayrılar, barışıyorlar demek ki. Ha ne güzel, barışırlar demek ki. Yok abi, evliler zaten, yeniden bir daha evleniyorlar dedi. Hani bu olay bu. Şimdi bazı dinleyenler şey diyor, işte annesi babası şaka yapıyor falan. Biz onları geçtik sevgili
1: hepsi
0: arkadaşlar.
1: Hepsi gerçek şu an.
0: Abi radyonun da böyle bir şeyi var biliyor musun?
1: Evet, değil mi? Hani sürekli tekrar.
0: Yani o an açan mesela istiyor ki her şey anlaşılsın falan. Yani olmuyor ama bazen.

Selam, bence gitmesinler. Çünkü anne ve baba düğün sonrası yorgunluğu atmak isteyebilir. Bu birkaç gün sürebilir yazmış. Anne ve baba diyor, yorgunluğu diyor atmak isteyebilir.

0: Alo.
1: Alo.
0: Efendim.
1: Hanımefendi gitmesinler değil mi düğünden sonra çocuklar eve?
0: Yok.
1: Birkaç gün sürebilir değil mi yorgunluk?
0: Evet.
1: Siz evli misiniz?
0: Evet.
1: Kaç gün sürdü yorgunluk?
0: Şöyle söyleyeyim. Bir ay falan sürmüştür.
1: Bir ay mı? Hey maşallah, bayağı yorulmuşsunuz yani.
0: Yani abi yapacak bir şey yok.
1: Tabii. Kaç yıllık evlisiniz?
0: Bugün evlilik yıldönümümüz.
1: Aa, şansa bak.
0: Evet evet evet, 13 sene olacak.
1: 13 sene olacak.
2: Vay be. Evet.
1: Hey maşallah ya. Peki ne düşünüyorsunuz mesela, hani bir haber gelse... yani aile büyüklerinizden mesela annenizle babanızla, amcanızla yengeniz falan bir daha evleniyor çocuklar falan diye.
0: Ya çok aşırı şaşırırım. Zaten açtığım andan beri hep onu düşünüyorum. Acaba işte benim annem olsaydı ne yapardı falan böyle. Bir sürü hayal kurdum biliyor musun? O anda da yemek yapıyordum, biber dolması yapıyordum falan, böyle dolmaları doldururken. Ulan dedim, nasıl ya dedim, olmaz öyle bir şey. Falan böyle.
1: İşte hanımefendiciğim, biber dolması yapılan ailelerde olmuyor zaten bu. Gömlek yakılan aileler falan var, onlarda oluyor bak bu.
0: O zaman rahatım.
1: Rahat yani, evet. Değerli arkadaşlar, evinizde biber dolması yapıyorsa anneniz ya da işte kızınız falan, ananız babanız bir daha kendileriyle evlenmiyor. Ama gömlek yakılıyorsa tavuk gecesi, hatta bak tavuk gecesi diye başladı, tavuğun T'si yoksa gömleği yakıyorlar, damadı dövüyorlar falan diye anlattı yani.
2: Tavuk da var.
1: Tavuk da var.
2: Tabii tabii. Canlı... Çok lezzetli, hem de gelebilirsiniz, hepinizi bekliyorum.
1: Teşekkür ederiz de biz yani... Valla ne düşünüyorsunuz hanımefendi? Konuyla alakalı ben diyorum ki bunların bedenleri uzaylılar geçirmiş hele. Ben öyle diyorum yani. Başka açıklama yok.
0: Bir şey söyleyeceğim. Serdar abi, şu an biz yayına mı bağlandık?
1: Yok abi, ben evden konuşuyorum sizle. Böyle bir şey. Ben...
0: Hayır, ben hiç beklemiyordum. Çünkü mesela yani şu an çok, buna daha çok şaşırdım diyebilirim.
1: Anladım. Şu an. Anladım da yani o hani 5 dakikadır yayındasın ya, yeni mi geldi şaşkınlık? Ben...
0: Gerçekten mi?
1: Evet.
0: Ah. Bir şey diyeceğim, biliyor musunuz, ben sizi küçüklüğümden beri de dinliyorum.
1: Teşekkür ederim.
0: Ve şu an kızım 11 yaşında, onunla beraber dinliyoruz. Bu sabah bile işte bu eski yayınlarınızı, işte telefon şakanızı falan dinliyoruz. Dedim ki böyle kendi kendime mesaj edeceğim, işte diyeceğim ki Serdar abi beni kandıramazsın falan, ben böyle işte bir gün siz ararsınız beni veya böyle başka biri, asla ben kanmam falan. Şu an gerçekten aşırı şaşkınım sizinle konuştuğuma. Yani yayına bağlandığımı bilmiyordum.
1: Yok, ben normalde böyle keyfi aklıma gelen numaraları cep telefonumdan çevirip konuşuyorum. Beğendiklerimi yayına alıyorum ben. Böyle ya yapıyorum yani.
0: Teşekkür ederim.
1: Rica ederim. İsminiz nedir acaba?
0: Fatma.
1: Fatma Hanımcığım, selamlar, çocuğa da selamlar, öpüyorum. Görüşürüz efendim.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Sağ olun. Teşekkür ederim. Sağ olun. Görüşmek üzere. Var mı? Sağ olun. Şebboy gelinin attığı çiçeği yakalasın.
2: En öndeyim. En ön.
1: Atmazlar ama en öne.
2: Annem bana hayatta atmaz.
1: Söyleyeyim ben. Nikah bassın, bu nikah kıyılamaz diye.
2: Bir yani. Şey söyleyeyim. Bütün aile beni öyle bir linçler ki. Şu an büyük bir organizasyon var diyorum. Ben bir yandan gerçekten bugün gelinlik bakmaya gidiyordum annemle ya. Teşekkür ederim Hüseyin.
1: Fransa'da adamın biri Eyfel Kulesi ile evlenmiş bu arada. Lan bunun iznini kim? Eyfel Kulesi'ni kimden istiyorlar mesela? Hani bu adam gitti evlendi. Ben de gidip evlenebiliyor muyum mesela sonra Eyfel Kulesi ile? Ya da şey mi diyorlar? Aa canım, o evli o filan mı diyorlar?
2: Tabii şu an evlidir.
1: Şimdi ben adamın evlendiği kulenin üstüne nasıl çıkayım ben mesela? Ayıp olmaz mı yani? Demezler mi? Evli baktı kuleye çıktınız filan diye. Adam köprüyle evlenmiş mesela. Ben nasıl geçeyim şimdi? Oradan. Evet. Ayıp denen bir şey var yani. Çocuklar hangi sıfatla düğüne gidecek, ben bunu merak ediyorum. Ne çiçek tutturuyorlar Şebboy'a?
2: Ben çiçekçiyim. Kardeşim iğneci.
1: İğneci.
2: Evet.
1: Anladım.
2: Bu para takarken iğne var ya, onları da o tutacakmış. Anladım. Bir de şeker verecekmiş gelenlere. Nikah şekeri.
1: Şeker.
2: Tabii.

0: Diyet var mı mesela, diyet periz falan var mı sizinkiler?
1: Ne demek o?
0: Hani yeme içme diyete girdiler mi?
1: Tabii ya, şu an annem girdi. Hı. Spor yapıyor evde. O zaten yapıyordu ama şeyle alakalı değil yani. Düğünle alakalı.
0: Anne
1: değil.
0: Ne iş yapıyor?
1: Sigortacı.
0: Sigortacı. Evet. Baban?
1: Babam da teknisyen.
0: Her kendi gün gidiyorlar işleriyle. Mı işe?
1: Yok, babamın kendi işi, evet. Yani takılıyor. Annem de
0: İşler
1: evden
0: yok
1: çalışıyor.
0: Galiba bayağıdır.
1: Var var. Çalışıyorlar. Var. İkisi de çalışıyor.
0: Anlıyorum. Kendilerine ev tutsunlar. Onlar bence tutsun de. Diyor.
1: Biz mi?
0: Evet, onlar.
1: Annemle babam mı?
0: Evet.
1: Gitmezler onlar.
0: Sen şu anki eve fit misin?
1: Ben şu anki evden çok mutluyum. Odamdan çok mutluyum. Gitmek istemiyorum. Onlar gitsinler yani. Anladım. Gerekirse dava falan bir şey varsa açarım yani. Durup dururken başımıza gelenlere bak ya.
0: Bunu sana bir şey söyleyeyim mi? Bunu haber versek haberlere çıkartırlar bunu.
1: Evet, mağdur çocuklar.
0: Hani yani bunu haberlere çıkartırlar. Mesela ne bileyim, mesela trafikte ters bakan dayı herkesi hayrete düşürdü. Haberinden daha bir haber bence bu. Öyle haberler var mı? Trafikte ters bakan dayı herkesi hayrete düşürdü. Bakıyor gerçekten, hakikaten haber çok doğru. Dayı var trafikte böyle bakıyor. Böyle.
1: Kim bilir, belki gelir basın. Bilmiyorum ki. Basın, duyulursa basın gelir yani.
0: Basın gelir de haberin olması lazım basın. Verelim, haber vereyim mi ben?
1: Ya eğer gerekli kalırsa ben bunu evet basına duyurmak istiyorum. Baktım ben çok mağdur kalıyorum, basın beni duyuyor.
0: Ya Müge Anlı'ya çıksana Allah aşkına ya, ne olur. Ne olur çıksana, ben bir yıl şey alayım, istirahat raporu alayım, evde güleyim sadece onu. O görüntüyü çektireyim ben. Her sabah kalkayım onu seyredeyim, akşam yatarken onu seyredeyim. Seni. Ne olur ya. Öyle haberleri biliyorsun değil mi? Öyle antin kuntin
1: tabii,
0: haberler
1: tabii.
0: Mesela işte.
1: Bir sürü.
0: Yolda yürürken başına neler geldi? Video var mesela, yürüyor adam, hiçbir şey yok. Bekliyor ne gelecek falan diye, hiçbir şey yok. İkinci habere geçiyor mesela işte. Havuz keyfi. Allah Allah.
1: Uyurken araba çarpan bir adam vardı.
0: Dur bir ara vereyim, geliyoruz hemen.
2: Kuşadası'nda ayrıcalıklı tatilin yeni adresi Bex Premium Resort and Spa ile Serdar Trafik'te devam edecek.
3: Reklam.
4: Peşin peşin söyleyelim, ihracatçı kazanacak. Vakıf katılım vadeli ihracatın finansmanıyla ihracatçıların vadeli akreditif alacaklarını peşin peşin veriyoruz. Üstelik banka limitlerini etkilemeden. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
5: Ticaretin kalbi İstanbul'da atıyor. Karma ticaretin en prestijli fuarı MÜSİAD Expo 23-26 Eylül tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açıyor. Küresel ticaret burada.
6: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
7: Ve merakla beklenen festival geldi çattı. 11. Kısadan Hisse Kısa Film Festivali için başvurular başladı. Sen de hikayene odaklan ve bize başka bir şekilde anlat. Kısa filminle veya senaryonla katıl, ödülünü kazan. Kısa film ve yapım destek ödülleri için başvurunu kısadanhisse.org adresinden yapabilirsin. Son başvuru 15 Eylül. Kısadan Hisse Kısa Film Festivali. Başka bir festival.
8: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
9: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
10: Şehre tahmini varış süresi 2 saat 15 dakika.
11: Markete uğrarsan 4 saat. Getir'den söylersen süreyi hiç uzatmadan eve varırsın. Getir binlerce çeşit ürünüyle şehre dönüşte de sizinle. Getir.

0: Paraflay'ın katkılarıyla.
1: Güzellikler dünyası.
2: Parafla Portekiz Amadora'dayız. Amadora Portekiz'in başkenti Lisbon'a yakın konumda bulunan ve ülkenin nüfusu yoğun şehirlerinden biridir. Lisbon metropolitan bölgesinin önemli bir parçası olan şehir, modern yerleşim alanları ve hareketli günlük yaşamıyla dikkat çeker. Farklı kültürlerin bir arada yaşadığı Amadora, alışveriş merkezleri, parkları ve ulaşım olanaklarıyla özellikle şehir yaşamını deneyimlemek isteyenler için ilgi çekicidir.
0: Paraflay'ın katkılarıyla.
1: Güzellikler dünyası.
2: Kuşadası'nda ayrıcalıklı tatilin yeni adresi Bex Premium Resort and Spa ile Serdar Trafik'te devam ediyor.

0: Büyük bir çoğunluk sizinkilerin balayına gitmesinden yana söyleyeyim. Pardon ha söyleyeyim yani.
1: Ben evet. de o taraftan yanayım. Ya da şöyle olabilir. Gelen takıları bize versinler. Biz balayına gidelim kardeşimle.
0: Yani.
1: Değil mi?
0: Bence de evet. Ya da bir ihtiyaç var. Takı gelir mi takı?
1: Gelir.
0: Ciddi misin?
1: Tabii tabii. Gelir. İğne varsa takı da vardır yani.
0: Şimdi evlilik sahte olduğu için takılar da.
1: Ya o kadar yapmazlar. Bayağı istekli yani gerçekten ailem ya. Bence
0: Allah Allah.
1: O kadar yapmazlar. Alırlar alırlar.
0: Gayet normal nikah tazelemek. Yapay zeka ile evlenen var demiş efendim. Yahu. O da normal değil mi yani? Ben şimdi... Baksana köprü möprü falan yazıyorlar yani.
1: Yok ailem yine normal kalmış o köprülerin yanında da bize göre anormal kaldı.
0: Tabii şimdi. Canım
1: çevreye
0: ben de...
1: Çevreye göre anormal kaldılar.
0: Yani dünyada tek kalsa köprüyle evlenmem yani. Yani.
1: Yok ben bence bir şakanın içindeyim. Böyle hissetmek istiyorum. Ama maalesef ki dediğin gibi rüyadan uyanamıyorum.
0: Allah Allah ben çok... Yani... Neyse. Kız isteme doğru da olacaksın değil mi sen?
1: Tabii.
0: Ne giyeceksin? Kıyafetin hazır mı?
1: Yok daha değil işte. Bu hafta bakacağım artık. Bu hafta bitirmem lazım. Artık iki hafta sonra annemle babam resmi olarak evleniyor.
0: Beyaz giyme. Gelin kıskanır.
1: Evet annem zaten uyarı yaptı.
0: Ne
1: Onlar
0: dedi?
1: Konuşuldu. Beyaz giymesin kimse. Çok zayıflar gelmesin. Annem biraz toplu. Çok az.
0: Evet, çok zayıflar gelmesin.
1: Yok istemiyorum dedim.
0: Anladım. Niye? Mesela kafa karışıklığı mı oluyor çok zayıf? Niye gelmesin yani? Hani hazır ikinci mesela baba ta... Allah Allah filan mı oluyor? Yani nasıl oluyor yani? İşin özü aslında işin şakası ben... Baksana abi hayat budur işte yani. Neşe.
1: Yaşıyoruz
0: şey şeyler. Yapmak falan. Vallahi ben çok... Ben taktiğe çok selam söyle.
1: Aleyküm selam. Bekleriz bu arada.
0: Ben yine de sen sadece selam söyle. Ben ama baksana abicim yani ne güzel neşeli hareketle yine kim yani kim ne diyorsa desin. Ben karımla bir daha evleniyorum ya kocamla bir daha evleniyorum. Ne yapayım yani?
1: Değil mi yani? Niye yapıyorsun? Hayat bu kadar.
0: Hani mesela niye yapıyorsun? Sana ne? Ben senin mesela Twitter'da ona buna kustun nefrete bir şey diyor muyum?
1: Aynen öyle.
0: Yani niye yapıyorsun? Sana ne ya? Bitti bu kadar. Gerçi diyorum bak. Bilmiyorum doğru mu? İyi ki Twitter var biliyor musun? İyi ki.
1: Neden peki?
0: Yok Twitter olmasa bunlar bizi dışarıda döver kızım. Yazılanlara bakmıyor musun?
1: Doğru. Vallahi, orada bir nefret kusuyorlar
0: tabii,
1: değil
0: tabii.
1: mi?
0: Tabii Twitter olmasa düşün orada yazar. Sen iki de falan diye var orada o, döverler yani. Söyleyeyim. Yangınımsın tabiri caizse. Peki mesela ilkinde sizinkiler böyle nikah düğün falan filan bir şeyler yapmışlar mı ilkinde?
1: Tabii. Düğün ha. yapmamışlar sanırım. Nikah yapmışlar ama.
0: Tamam. Yapmamışlar nikah yapmışlar.
1: Eğlenceye gitmişler diye biliyorum.
0: Anladım.
1: Artık düğün istiyorlar herhalde.
0: Anladım.

0: Delirdiniz mi falan diyen yok mu hiç?
1: Asıl onlar bu işi çıkaran kişiler. Babamın tarafı. Kuzenlerim hiç istiyor zaten yengemle dayım tekrar evlensin diye. Olay oradan çıkıyor. Grubu kuruyorlar.
0: Niye mesela kendi anaları babaları niye evlenmiyor da? Seninkilerin üzerinden böyle oluyor mu?
1: Evlilikleri çok hoşuna gidiyormuş. Hmm. Yani tekrar evlenmesi gereken bir çiftmiş. Benim annemle babam. Gerçekten öyleler bu arada.
0: Hiç mesela evladım delirdiniz mi diyen yok mu hiç?
1: Normal yok ki bizim ailemizde.
0: Hiç bunu diyen yok evladım.
1: Hiç kimse.
0: Evladım diyen yok mu hiç delirdiniz mi? Boşver yani. Hiç. O da mı yok?
1: O da yok.
0: Anlıyorum. Evet. Bu işin kanuni boyutu nasıl acaba? İkinci nikah diye bir şey yok. Bu
1: yok,
0: şey,
1: yok, hayır.
0: Hani tabiri caizse dümenden olacak bu.
1: Aynen. Bir bu yer tutulacak.
0: Evet, ha, bu
1: düğün
0: kadar.
1: Düğün gibi eğleneceğiz aslında.
0: Bu kadar
1: aslında.
0: Yani bu yani. Ama davetiye mavetiye falan basılması ben ne bileyim işte diyorum. Allah.
1: Olayın ciddiyetini.
0: Ben bir ara vereceğim şimdi bu saat başı arası. İnşallah uyanır gelirim. Bir saat başı arası yeni saatte görüşürüz sevgili dinleyenler.
2: Kuşadası'nda ayrıcalıklı tatilin yeni adresi Bex Premium Resort and Spa ile Serdar Trafik'te devam edecek.
3: Reklam.
4: ...24 Radyo... ...haberin frekansı.
5: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz-30 Eylül tarihleri arasında... ...belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim... ...veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı...

0: Ziraat Bankası sanat ajandasını sunar.
1: Dünya müziği geleneklerinin öncüsü ve dünyaca ünlü besteci Sami Yusuf, eleştirmenlerce beğenilen eserleriyle Türkiye'ye geri dönüyor. İstanbul'da gerçekleşecek bu özel konserde sanatçı dünya müziğinin farklı renklerini çağdaş bir yaklaşımla sahneye taşıyor. Hafızalara kazınan sevilen eserlerinin yanı sıra yeni albümünden seçkilerle bu konser yalnızca bir müzik etkinliği değil, müziğin birleştirici gücünü şehirlerin ruhuyla buluşturan bir yolculuk niteliğinde. 27 ve 28 Eylül saat 21'de İstanbul Kongre Merkezi Harbiye Auditorium'unda.
0: Ziraat Bankası sanat ajandasını sundu.

0: Saat 17. Bu bir reklamdır.
1: Çok geçmiş olsun. İyi misiniz?
2: İyiyim, teşekkürler. Siz iyi misiniz?
1: İyiyim, iyiyim. Ben de iyiyim. Neyse, cana geleceğine mala geldi.
2: Allah'tan.
1: Sigortadan hallederiz.
2: Sigortadan halledemeyiz.
1: Niye halledemeyiz?
2: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama.
1: Ama? Ama dememek için ama sigorta.
0: Alem FM Haber Merkezi'nden mutlu günler. Girne'de batan gemide kaybolan 20 kişiyi arama çalışmaları sürüyor. Kazada yaşamını yitiren 8 kişinin kimlikleri de belirlendi. Hayatını kaybedenlerin tamamının Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olduğu öğrenildi. 514 metre derinlikte olduğu tespit edilen geminin enkazına ulaşmak üzere Türkiye'den giden TCG Işın bölgede robotik taramalara başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şangay İşbirliği Örgütü Devlet Başkanları Zirvesi'nde konuştu. Erdoğan, çatışmaların diyalog yoluyla çözülmesi gerektiğini vurgulayarak barış için mücadele ediyoruz dedi. Alihan Kuriş soruşturması sürüyor. Eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, Alihan Kuriş suç örgütüyle ilgili soruşturmada ifade vermek üzere adliyeye gitti. Bolu Belediyesi'ne hayalet araç operasyonu düzenlendi. 7 ilde 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Soruşturmada çöp toplama araçlarının çalışmadıkları günlerde çalışmış gibi gösterilerek yüklenici firmaya 34,2 milyon TL fazla ödeme yapıldığı tespit edildi. Gülistan Doku soruşturması sürüyor. 5. dalga operasyonda gözaltına alınan iki kadın şüpheliden biri tutuklandı. Diğeri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kahramanmaraş'ta 9 öğrenciyle bir öğretmenin hayatını kaybettiği okul saldırısıyla ilgili dava süreci başlıyor. Saldırganın anne ve babası cuma günü hakim karşısına çıkacak. Yargıda yeni uygulama bugün devreye girdi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Alo Adalet 135 hattının Ankara Batı, İzmir ve Kayseri adliyelerinde hizmete girdiğini söyledi. Pilot uygulama kapsamında 5 yılı aşan dava ve 3 yılı aşan soruşturma dosyaları için doğrudan başvuru yapılabilecek. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, motosiklet kazalarının önlenmesi ve trafik güvenliğinin artırılması amacıyla denetimlerin artırılacağını açıkladı. Bakan Çiftçi, denetimin amacı ceza yazmak değil, kural ihlalini ve kazayı önlemek dedi. Kredi ve Yurtlar Kurumu'na bağlı yurt ödemelerine zam geldi. Aylık 1290 TL olan yurt ücreti 1590 TL'ye yükseldi. Alo 193 Ortak Hasar İhbar Merkezi bugün faaliyete geçti. Araç sahipleri bundan sonra işlemlerini tek numara üzerinden yürütecek.
3: Umran Oto Ekspertiz yol şarkılarını sunar.

0: Expertiz yol şarkılarını sundu.
1: Kuşadası'nda ayrıcalıklı tatilin yeni adresi Bex Premium Resort and Spa ile Serdar Trafik'te devam ediyor.

0: Bak millet senin ne takacağını falan merak ediyor.
1: Ben hiçbir şey takmayacağım.
0: Takılanlardan araklayacağım mı?
1: Tabii ki de. Yarısı benim.
0: Abi.
1: Yoksa ben vermem annemi bir kere. Değil mi? En büyük hak bizde değil mi yani?
0: Ben karışmıyorum ben.

0: Dünenin kaç saati yolda geçiyor?
1: Benim bence 3 saati geçiyor.
0: 3 saati mi?
1: Tabii.
0: Kızım bence diye bir şey yok. Saat var, bir şey var.
1: Tamam, 3 abarttım. 2,5 saati geçiyor.
0: Bir kere daha sorsam 2'ye düşerim.
1: Düşecek gibi.
0: Nasıl kızım, sen sabahın 1 saati geliyorsun buraya. O saatte ne trafiği oluyor ki? Söyle bana.
1: O saatte olmuyor.
0: Hiç
1: ama
0: inandırıcı
1: benim...
0: değilsin.
1: Hayır,
0: ya.
1: Şöyle düşün, normalde geldiğim saat bu değil ya. O zaman mesela daha farklı bir yolla geliyorum.
0: Nasıl daha farklı?
1: Şimdi bir sabah yol girişleriyle öğlen girişleri farklı olduğu için güzergah da farklı. Dolayısıyla orada biraz daha mesai harcıyorum. Yani öğlen gelirken daha çok mesai harcıyorum.
0: Sabah kaç dakikada geliyorsun?
1: Ya 20 dakikada, 30 dakikada geliyorum.
0: Nasıl 20 dakikada? Cevizi Bağ'dan buraya sabah saat 5'inde nasıl 20 dakikada geliyorsun?
1: İnsanları alıyoruz. Sadece ben değilim ki.
0: İnsanları alıyorsunuz.
1: Evet.
0: İşte tam uzaylı şeyi bu.
1: Biz insanları alıyoruz. Öyle geliyoruz.
0: Tamam, yarım saatte geliyorsun.
1: Evet.
0: Akşam giderken? Yarım saat.
1: Dün mesela yine bir yarım saat 40 dakika sürdü.
0: Tamam, yarım saat. Nerede hani geri kalan 1,5 saatin nerede?
1: Ben şimdi bugüne, bu haftaya göre değerlendirmedim. Genel olarak hayatımda yola bence bir 2 saatim gidiyor benim.
0: 2 saate?
1: Evet.
0: Anladım, peki. Sen Beşiktaşlıydın değil mi?
1: Koyu.
0: Formanın arkasına Q7 Şevboy yazdır.
1: Şevboy mu yazdırayım, Şev mi yazdırayım sence?
0: Q7 Şev. O şey ama gerçekten Real Madrid'de bir oyuncu gibi oluyor öyle yani. Bence Şevboy. Bence.
1: Bir şey söyleme, olabilir. Şevval yazdırmayayım ama, değil mi? Çok etiket Şevval.
0: Giyen sen olduğun için zaten. Bunun bence etikete...
1: Biraz gizemli olmak güzel değil mi? Gizemli insanları sever misin, onu sorayım ilk önce.
0: Gizemli insanları ne kadar gizemli ama. Şimdi bazı mesela insanlar var, bilmiyorum size denk geldi mi bu... Mesela WhatsApp'tan konuşuyorsun mesela, arayası geliyorsa arıyorsun mesela, aradığınız numara kullanılmamaktadır. Ya ne oldu, arıyorsun açılmıyor falan diyor. Abi WhatsApp farklı normal. Yani bu kadar gizem.
1: Yok,
0: eskiden chat
1: değil.
0: Zamanlarında kaldı bu gizem.
1: Yok o kadar değil, şöyle düşün. Mesela karşı cins düşünelim. Tamam.
0: Düşün bir dakika, düşüneyim. Yok ben bayağıdır düşünüyorum. Tamam, karşı cins düşündüm.
1: Düşündün mü?
0: Evet.
1: Nasıl birini düşündün karşı cinste? İlk önce onu soracağım.
0: Nasıl birini mi düşündüm?
1: Karşı cins düşün dediğimde aklına gelen ilk kadın böyle profili, fiziksel olarak.
0: İlk kadın profili.
1: Evet.
0: Fiziksel olarak ilk kadın profili. Evet. Lara Croft.
1: Kimdir o? Nasıl bir kadın?
0: Tomb Raider. Ben bunu oyunlardan örnek vermeyeyim. She-Ra.
1: Ya kim bunlar?
0: Senin tanıyacağın, senin bileceğin birinden söyleyeyim. Hiç de aklıma geldi, şimdi kimi söylesem diye düşündüm. Şimdi Türklerden söylesem olmaz. Kim evli, kim bekar bilmiyorum. Yabancılardan söyleyeyim de en azından enişte başıma bela almasın diyorum. En azından başıma bela almasın diyorum.
1: Shakira gibi bir şey mi?
0: Shakira gibi bir şey derken... hani Shakira gibi bir şey mi?
1: Hani böyle dalgalı saçlı mı, esmer mi, sarışın mavi gözlü mü? Nasıl biri?
0: Neye benziyor?

0: benziyor biliyor musun?
1: Neye benziyor?
0: Neye benzesin, kime benzesin diye düşünüyorum şimdi. Dur bakayım, kime benzesin diye düşünüyorum, düşünüyorum. Monica Bellucci, yok olmaz o. o olmaz.
1: O benim.
0: Ondan sonra başka. Kim? Vallahi spesifik böyle bir isim gelmedi aklıma.
1: Tamam ama bir spesifik bir fiziksel bir belirti yok mu? Yani atıyorum dediğim gibi işte sarışın mı, mavi gözü mü? İlk olarak onu test etmem lazım. Nasıl kadınlardan hoşlanıyorsun onu anlamam lazım.
0: Kadın olması yeterli benim yani. Hani öyle mesela bir kadın mesela ama saçları sarı değil beğenmedi. Öyle bir lüksümüz yok bizim erkek olarak. Biz çok seçici olamıyoruz erkek olarak.
1: Nasıl yok ya?
0: Yok erkek olarak.
1: Olmamalı
0: yok.
1: Mı peki? Olmalı yani.
0: Mesela bana sor mesela karşı cinste ne ararsın de?
1: Ha, karşı cinste ne ararsın?
0: Kadın olması mesela. Scarlett Johansson.
1: Hah öyle biri geldi mi aklına mesela?
0: Geldi işte Scarlett Johansson. Tamam. Bak Johnson değil Johansson. Onu de bakayım bir.
1: Johansson.
0: Evet Johansson. Evet. Evet.
1: Peki bu kadın aynı ona benzeyen bir kadın. Oldukça açık böyle. Her şeyi şey hani ne? Açık derken fiziksel olarak bahsetmiyorum.
0: Tamam.
1: Zihnen açık tamam. Her şeyi döküyor
0: benim
1: ortaya.
0: Kitleme bir şey anlatmana gerek yok. Onlar leblebeden leblebiyanlar merak etme. Sen tabii yani işte neyse. Bir starla çalıştığını bir kere daha şu anda şey yapıyorum sana hatırladım. Evet.
1: Çok özür diliyorum. Öyle bir kadın mı istersin? Daha böyle zihnen açık, her şeyi belli olan bir kadın mı? Yoksa daha gizemli olan seni mi çeker? Gizemliden şimdi, kastım ama az önceki WhatsApp örneği gibi değil.
0: Şimdi diyorum ya en başta kadın olması tamam mı?
1: Tamam.
0: Aradım. İkincisi normal insan olması yani. Aradığımda açsın, yazdığımda cevap versin.
1: Merak etmeyi sevmez misin?
0: Neyini mesela? Hani atıyorum yani öyle iki gün ulaşamadım giderim jandarmaya tabii. Öyle merakım vardır ama... Şimdi meraktan kızı bana bir örnek ver mesela meraktan kastım ne olsun benim?
1: Mesela bir huyu var bunu açıkça belli eden bir kadın mı yoksa bu nasıl bir huyu var ya ben çok anlamadım diyebileceğim bir kadın mı?
0: Bir daha sor vallahi anlamadım.
1: Şimdi tamam geçtim. Şöyle karakteri hakkında bir şeyden emin olduğun bir kadın mı daha çok ilgini çeker yoksa onu merak ettiğin bu kadın nasıl biri nelerden hoşlanıyor?
0: Şimdi ilgi çekme aşamasında zaten çok tanıyamamışımdır. Karakteriyle alakalı çok bir şeyim yoktur. İlgi çekme aşamasında.
1: Tamam.
0: Ama hani ilgi çekme aşaması yani ilgimi çektikten sonra biliyorumdur zaten.
1: Bilmeyi seversin o zaman.
0: Yani sen sevmiyor musun mesela?
1: Ben mesela gizemli olan insanları daha çok seviyorum.
0: Ne mesela soruyorsa adın ne boş ver.
1: Öyle değil öyle değil. Mesela nasıl biliyor musun?
0: Batman mi yani neyi kimi seviyorsun?
1: Her şeyini bilmek istemem.
0: Her şeyini bilmek istemezsin.
1: Her şeyi böyle çok açık yaşasın istemem. Daha böyle arka planda yaşasın bir şeyleri.
0: Tamam işte tam erkek zaten her şeyini açık yaşamaz. Her şeyini açık yaşarsa kadının diline niye düşecek? Yani
1: o da doğru.
0: Yanındaki kim niye orada vardı o niye vardı şu niye vardı falan. Yani o olmaz ki o zaten.
1: Ama kadın olarak da mesela bir erkek olsam ben böyle kadınları severdim. Daha gizemli merak ettiğim. Ne olduğuna emin olmadığım insanları.
0: İyi ki erkek değilsin.
1: Değilim değil mi?
0: İyi ki. Erkek değilsin. Olamayacağını da ben net. Yani şu anda net kararımdır yani benim. Net. Net. Peki durduk yere ortada hiçbir sebep yok.
1: Tamam.
0: Hiçbir sebep yok. Buna galiba sizin jenerasyonda ghostlama diyorlar değil mi?
1: Evet.
0: Birdenbire kayboldu. Puf. Kayboldu mesela.
1: Aşık olurum.
0: Aa.
1: Evet. Direkt olarak aşık olurum. Peşine düşmek isterim.
0: Onun.
1: Evet.
0: Her i̇şte, yerden engelliyor seni mesela. Kapısına
1: tam
0: gidiyorsun.
1: Tam olarak bahsettiğim gizem buydu işte.
0: Mesela atıyorum telefonlar engellemiş. Instagram'dan engellemiş. WhatsApp her yer. Kapısına gidiyorsun kızgın yağ döküyor falan. O derece yani anladın. Gidin lan buradan falan diye.
1: Sinek ilacı falan sıkıyor. Ve o kadar değil tabii ki. Ama böyle bir nereye kayboldu ya?
0: Peki
1: ama
0: birisiyle.
1: Böyle huyları vardır demek.
0: Birisiyle de. Yakınlaştın. Konuşuyorsun. O bu falan. Sana çat mesaj geliyor mesela. Diyor ki bir erkek adı söyle bana.
1: Ahmet.
0: Ahmet. De ki. Merhaba Ahmet'le mi görüşüyorsun? Evet görüşüyorum. Ben Ahmet'in karısıyım.
1: Ay yok artık. Yok artık.
0: Hani her şeyi bilmiyorum. Mesela evliliğini de mi bilmemek istiyorsun? Ya da yazdı. Merhaba ben Ahmet'in 20 yaşında çocuğuyum. Şey mi diyeceğim? Ay çocuğun varmış saklamış benden aşık oldun
1: mu oluyorsun? Ne kadar gizemli biri.
0: Ne kadar gizemli. Çocuğun adını bile söylemedi bana falan diyor yani.
1: Şey bir tane böyle bir... Konuşma gördüm WhatsApp konuşması geçen gün.
0: Ne?
1: İşte adam yakalanıyor sevgilisine. Hı. Diyor ki yani neden söylemedin kadın yazıyor bana karın olduğunu. Ya ben biraz utangaçım da diyor adam. Bunun gibi bir şey mi acaba?
0: Aha. Hayatında hiç trafik durumu verdin mi radyoda?
1: Vermedim.
0: 17.30'da verecek. Şimdi bakma. Önce tahmin edeceğiz. Şimdi bakma.
1: Tamam.
0: Önce tahmin edeceğiz. Bakma yani. Peki şimdi bunca erkeğin böyle beklediği bir cevap var. Mesela kadınlar hani erkeklerin kadınlarda ne aradığını erkekler biliyor. Çünkü erkek oldukları için biliyorlar.
1: Evet.
0: Hani kadınlar erkekte ne arıyor mesela? Hani bunca kaybeden delikanlıya bir şeyin var mı? Şöyle yapın kazanırsınız filan diye. Evet.
1: İlk olarak birincisi bedensel bir çekim.
0: Bedensel çekim.
1: Yani şöyle, bir kadın kadın gibi, bir erkek erkek gibi olmalı ilişkide.
0: Erkek erkektir.
1: Ha. Ya artık kadın, o şeyleri kadındır. Geçelim. İşte ben güçlü biriyim, ben bireyselim, bunları geçelim. İlişki bence eski çağdan beri kadın kadın gibi, erkek erkek gibi.
0: Ben olmalı. Bir gün bunu söyledim yayında. Dedim ne ki demiştim? Ya erkek şimdi hani yaratılış olarak bir erkeğin,
1: evet,
0: kadından hoşlanması gayet normaldir.
1: Evet.
0: Ben bunu söyledim. 3-5 kişi rahatsız olmuş.
1: Hayır.
0: Niye öyle diyorsun? Ya ben sizin neyiniz? Ben size karışıyor muyum efendim? Ben yani aynı şekilde yaratılış olarak bir kadının da erkekten hoşlanması gayet doğaldır.
1: Kesinlikle
0: yani.
1: Kesinlikle yani. Bizim anatomimiz böyle bir kere. Böyle yaratılmışız.
0: Evet.
1: Dolayısıyla erkek erkek gibi olacak. Yani bu nasıl bir görev dağılımı? Ya kadın, erkek avcı toplar, getirir. Kadın pişirir dediğimiz. Ama bu gerçekten ilişkide
0: taş da getirsin mi eve? Bak getirsin. Cilaladım bunları filan.
1: Mesela yani. Bir erkek rolünü güçsüz, evet, kabul edemiyoruz değil mi? Öyle düşün. Mesela annenin ağlamasıyla babanın ağlaması aynı hissi vermez ya.
0: Böyle bize diye diye bütün erkekleri odun ya. Erkekler ağlamaz. Hayır, erkekler yorulmaz. Diyor. Erkekler ne bileyim işte, erkeğin uykusu gel. Erkek adam şöyle olur, erkek adam böyle olur diye. Anladın mı? Hepimizi manyak ettiniz. Ne olsa mesela yolda ayağını çarpın. Ah ayağım. Erkek adamın ayağı acımaz. Lan koptu ayağı adamın. Lan adamın koptu ayağı.
1: Daha dirayetli bir şey bekliyoruz bence.
0: Yani bir şey olmuş, çok hüzünlü mesela adam, erkek adam ağlamaz. Ne yapar? Erkek ne yapar Allah aşkına ya?
1: İşte daha güçlü gözüksün. Ağlasın, okey. Ağlasın. Buna bir kız şeyim yok benim. Ama ilişkide daha çok çabalayan taraf olması gerektiğine inanıyorum. Bir şeyleri onun birleştirmesi gerektiğine inanıyorum. Ben yuvayı dişi kuş kurar şeyine inanmıyorum. Yuvayı erkek kurar bence. Sen böyle düşünüyor musun benim gibi? Bence hayır.
0: Ben yani seninle tartışmaya girmek istemiyorum. Bir dakika dur, bak birini arıyorum şimdi.
1: Tamam. Yani
0: tanıdık biri değil tam, dinleyici. Açarsa onu da dahil edeceğiz. Allah herkese şevval gibi kaynana versin demiş.
1: Amin.
0: Alo.
2: Alo.
0: Merhaba.
2: Merhaba abi.
0: Merhaba abi. Nasılsınız? Bakmaya gitti herhalde nasılsınız deyince. Şey yazmış. Sabahın köründe çok güzel kelimeler yazıyorum. Soğuk ve trip yiyorum. Bu nedir ya? Mesela bir erkek olarak devamlı mesela şey. Günaydın aşkım. Ne haber? İyi öğlenler aşkım. Ne yedin aşkım? Oh yarasın aşkım. Tavuk mu yedin aşkım? Oh harikasın aşkım. Akşam eve geldin mesela. Hoş geldin aşkım. Günüm, evet, şenlendi. Nasıl? İyi geceler aşkım. Meleğime melekler gereken sahip çıksın uyurken. Harika bir insansın aşkım. Seni çok seviyorum aşkım filan. Bu mu olmalı?
1: Evet, olması gereken bu.
0: Niye manyak mısınız?
1: Hayır, manyaklık değil, haberleşme.
0: Şöyle bu haberleşme neredesin demiyor ki o ama mesela. Ne ya, haber?
1: Araya sevdiğini söylüyor ama neredesin, ne yedin de dedi mesela.
0: Hı.
1: Ama arada da sevdiğini de söylemesi gerekiyor. Ya aslında şey gibi düşün. Hani arkadaşınla gün içinde hep haberleşirsin değil mi? Hep konuşursun WhatsApp'tan bir yerden. Sevgilinle daha fazla konuşman lazım.
0: Allah Allah.
1: Tabii canım, en fazla mesaj mesela 15 dakika gecikebilir.
0: 15 dakika. Mesela sevgiline mesaj gönderdin.
1: Evet.
0: Tamam mı? Sevgiline mesaj gönderdin.
1: Evet.
0: Görmemiş mesela. Yarım saat geçti arada.
1: Eski sevgilim.
0: Artık.
1: Eski sevgilim.
0: Çok net konuşuyor. Bak ben bir kavgaya şahit oldum. Bir kavgaya.
1: Neyle alakalı?
0: Anlatıyorum. Çocuk yanımda aradı işte, hatun kişisi. Dedi ki saat 3.30'da WhatsApp'ta online olmuşsun. Falan. Çocuk dedi ki ya tuvalete kalktım, baktım. Tuvalete kalkıyorsa aklına beni aramak geldi. Lan tuvalete kalkınca aklıma gelen sevgiliyle ne işim olur benim? Bu kötü bir şey. Yani düşün. Seni ben şimdi böyle arasam, aşkım ne haber, tuvalete kalktım da aklıma geldin dese. Bu kötü bir şey değil mi bu? Tuvalete kalktım. Tuvalete kalktım, aklıma geldin.
1: Ha, dürüst bir tepki vereyim mi?
0: Ver.
1: Çok hoşuma gider ya.
0: Tuvalete kalkınca akla gelmek hoşuna.
1: Derdi başka.
0: Evlerden
1: bir şey
0: uzak arkadaş ya. Allah Allah ya. Evlerden uzak kızım, tuvalete kalkınca akla gelen sevgiliyle bir daha ya kaybetmiş erkeklere sesleniyorum. Galiba çok böyle böyle olmak lazım. Evet, tuvalete kalkınca aklıma geldin diye,
1: evet,
0: çok ince düşünme. Bana birisi dese ki mesela, Serdar tuvalete kalktım da aklıma geldin filan diye, ben hadi lan sensin o derim.
3: Kuşadası'nda ayrıcalıklı tatilin yeni adresi Bex Premium Resort and Spa ile Serdar Trafik'te devam edecek. Reklam.

söyleyelim, ihracatçı kazanacak. Vakıf Katılım Vadeli İhracatın finansmanıyla ihracatçıların vadeli akreditif alacaklarını peşin peşin veriyoruz. Üstelik banka limitlerini etkilemeden. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım şubeleri ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

0: okul alışverişlerinize 6000 liraya varan para para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan para para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Dünyası. Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve diyalogta. Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz-30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Bellona,
1: Bellona. Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, DS3, DS4, DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: Tarzımızla ön sırada birlikte güzeliz. Şimdi Boyner'den yapacağın 4000 lira ve üzeri okul alışverişine 500 lira, 8000 lira ve üzeri okul alışverişine ise tam 1000 lira indirim seni bekliyor. Üstelik bonusa özel 7500 lira ve üzeri alışverişlerde 1000 lira Boyner bonus kazanma fırsatıyla. Hemen Boyner'e gel, alışverişe başla. Son gün 21 Eylül. Detaylar Boyner.com.tr'de ve Boyner mağazalarında.
3: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: 31 Ağustos 7 Eylül tarihleri arasında Samsung Galaxy S26 Ultra 5G 12 256 GB akıllı telefon 94.999 liraya. Grundig

0: Bu fırsat kaçmaz. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
1: Getir Büyük'te şehre dönüşte kaçmaz bu fırsat. 1250 gram Eker yoğurt 80 lira, ikili 100 gram Mehmet Efendi Türk kahvesi 130 lira. Zamanını ve cebini düşünenlere.
2: Reklam. Bu bir reklamdır.
3: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji bunu biliyor muydunuzu sunar. Güneş enerji yatırımını şimdiden yapmak hem kişisel hem de toplumsal açıdan iyi bir geleceğin ön koşuludur. Tasarruflu olmak önce israf etmemek demektir. Siz de enerjinizi güneşten üreterek kendi tasarrufunuzu sağlamış olursunuz. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji bunu biliyor muydunuzu sundu.
4: Kuşadası'nda ayrıcalıklı tatilin yeni adresi Bex Premium Resort and Spa ile Serdar Trafik'te devam ediyor.

0: Sait Bey'in bir sorusu var sayın ilişki uzmanı.
1: Buyurun.
0: Sorayım mı?
1: Tabii ki.
0: Uyuma konuşalım diyen mi seviyordur yoksa uyu kıyamam diyen mi?
1: Tabii ki de uyuma konuşalım diyen bence. Sence?
0: Peki gözünden uyku akıyor mesela, uyumuşsun ya, ağzından salya akıyor yani böyle yasta.
1: Ama yine de bensiz olamıyor ve gitmemi istemiyor.
0: Bu kadar kolay mı ya kandırmak gerçekten? Ya çok öyle... detaylı düşünüyoruz demek ki yani. Hani kandırmak bu kadar kolaysa çok detaylı düşünüyoruz değerli dinleyenler. Yani.
1: Kandırıyor mudur öyle yapan insan sence?
0: Kızım her yer işte bunlara kanan ve sonra çıkıp ağlaya ağlaya anlatan kadın ve erkeklerle dolu. Sadece kadınlarda da hep onlar da. Ah ben buna nasıl inandım? Müge Hanım sabahlara kadar telefon elindeydi. Sabah uyuyacağım diyordum uyutmuyordu adam. Uyuyacağım diyordum uyutmuyordu adam. Sonra adam mesela diyor ki yani Serdar Bey vallahi billahi yemin ederim telefon kulağımda böyle paket lastiğiyle koyuyordum filan. Yani uyuyacağım diyordum uyutmuyordu. Beni sevmiyor musun diyordu. Uykumu ben mi diyordu. 7 gün uyumadan konuştuğumu biliyorum Serdar Bey. Ne oldu? İşte 10 bin euro çarptı sonra bize. Hani böyle oluyor yani, anladın mı?
1: Ya ama insan bence ilişkideyken inanmak istiyor ya.
0: Kime?
1: Yani karşısındaki insana inanmak için sebep arıyor bence. Sevmek için sebep arıyor.
0: Hiç karşı cinse yalan söyledin mi?
1: Tabii ki de söyledim.
0: Seni hain. Seni hain.

0: Fransa'dan bir arkadaşım yazdı bana.
1: Ne yazdı?
0: Üçüncü evliliğini yapıyor.
1: Hayırlı olsun.
0: Tamam, Fransa'dan üçüncü evliliğini yapıyor.
1: Tamam.
0: bir dakika dur, şuradan okuyayım. Demiş ki, Serdar selam. Yayındaki arkadaşa çok selamlar. O işler öyle olmuyor. Sonra sabah kalkınca da beni sabaha kadar uyutmadın diyorlar demiş. Ya.
1: Ya. İnanmak istiyorsun ama ya. Hayatta zaten aşk herkesin başına gelen bir şey değil. Benim başıma geldi herhalde deyip şanslı hissediyorsun kendini bence o sırada.
0: Değil mi?
1: Tabii ki.
0: Evet. Ben neye dime dediğimi bilmiyorum bu arada. Yani inşallah. İnşallah bana uymayan bir şeye dime dememişimdir ben inşallah.
1: Bir şey söyleyeyim mi, sana hiç uymayan bir şeye evet dedin.
0: Evet demedim, dime dedim.
1: Evet dedin gibi oldu.
0: Ah,
1: dime eşittir evet, bazı öyle
0: bizi bilen bilir sende. Şimdi 25-26 senedir bildiği adam bir evetle değişiyorsa bilinmiyorumdur zaten.
1: Güzel dedim, biliyor musun?
0: Ama öyle şimdi 25-26 senedir gözünün önünde olan adam biliniyorsa bir evetle bozulmamalı yani.
1: Tabii belki mı? Ağzından çıktı yanlış.
0: Diyorum ya, dinlemiyordum.
1: Teşekkür ederim.
0: Yani dinlemiyordum ama. Yalnız böyle de olmaz ki. Nasıl da gittin? Ben yalnızım, kendimle evleneyim demiş efendim. Böyle bırakılma. Ya Allah Allah. Türkiye'de yok ama galiba, değil mi? Öyle bir şey yapamıyorsun. Hiç köprüyle möprüyle falan evlenemiyorsun galiba.
1: Ya yurt dışında nasıl oluyor asıl? Bence onun bir patentini biz de almalıyız ya.
0: Hiç
1: İlk neyle evlenirdin Türkiye'de? Böyle bir şey izin verilse.
0: Bak bu güzel bir soru işte, program konusu. Değerli dinleyenler, yurt dışında öyle bir şey var işte, köprüyle evlenen, kendiyle evlenen, işte onunla bununla. Değerli dinleyenler, insan harici neyle evlenirdiniz? 0-536-901-8902 ve neyi, ve neden? 0-536-901-8902 işte köprüyle evlenen, Eyfel Kulesi'yle evlenen, ondan sonra başka?
1: Duvarla vardı.
0: Duvarla evlenen var, evet. Değil
1: ben
0: mi?
1: Mesela Türkiye'den, İstanbul'dan bir örnek verebilirim.
0: Ver bakayım.
1: Eğer izin çıksa yarın Haydarpaşa Garı ile evlenirim.
0: Haydarpaşa Garı ile?
1: Evet. Hiç affetmem yani.
0: Ben de...
1: Balayına bile çıkarım onunla.
0: Ben de şeyle evlenirim. Neyle? Bilgisayarımla evlenirim.
1: Ya yok.
0: Vallahi bak, bilgisayarımla evlenirim ben de.
1: Bir şey söyleyeyim, siz zaten evli değil miydiniz?
0: Bilgisayarla mı?
1: Evet.
0: Yok. Vermediler, istedim vermediler. Evet, İstanbul yol durumu.
1: Söyleyeyim mi? Tahmin ediyor muyuz, söylüyor muyum?
0: Önce tahmin ediyoruz. Tek sayılar bende, çift sayılar sende.
1: Tamam.
0: Söyle bakayım.
1: Bence 72.
0: İstanbul yol durumu.
1: Evet.
0: 69 diyorum ben. Sen mi vereceksin? Ama sen vermedin daha önce, ben vereyim hep.
1: Tamam, istediğin gibi.
0: 72 dedin, doğru mu?
1: Evet.
0: Tamam.

0: 72. Ben de 69 dedim. Açıyoruz, bakıyoruz. Patladık ikimiz de. %67 şey boş.
1: 67 mi?
0: Evet, %67. Kuzey Marmara, Edirne'den Ankara'ya, Ankara'dan Edirne istikametine açık değerli dinleyenlerim. Evet, ikinci köprü yani şöyle söyleyeyim, iki telliden başlayan trafik öbür taraf, diğer taraf Çamlıca Gişeler kadar vardıysa yalan olmaz. Tam ters istikamette de köprüye kadar açık. Kavacık, Beykoz, Sapağan oralarda bir trafik var. Sonra hayat sizi birazcık şımartıyor. Stadın oralarda yeniden var. Birinci köprünün üstü yoğun akıcı. İki istikamet için de söylüyorum. Bağlantı yolları kilit değerli dinleyenlerim. Nasıl %67 ise bu. Avrasya Tüneli'de her gün olduğu gibi tünele yaklaştıkça trafik, tünelden çıktıktan sonra trafik, tünelin içi açık, tünelin içi boş sevgili dinleyenler. 0536-901-8902 0536-901-8902. Yurt dışındaki örneklerine baktığımızda köprüyle evlenen var, Eyfel Kulesi'yle evlenen var, işte duvarla evlenen var, ağaçla evlenen var. Ben de size soruyorum. Böyle bir hakkınız olsaydı neyle evlenirdiniz sevgili dinleyenler? 0536-901-8902 536-901-8902 Şeboy Haydarpaşa Garı'yla dedi.
1: Evet.
0: Ben de bilgisayarımla dedim. Ebru Gündeş şarkı söylesin, sonra bir ara verelim. Vaktimizin kaldığınca bakacağız mesajlara.

0: Kuşadası'nda ayrıcalıklı tatilin yeni adresi Bex Premium Resort and Spa ile Serdar Trafik'te devam edecek.
1: Yeni MaxSticker kartla sen nerede istersen maksimum kartın orada. İş cepten MaxSticker karta hemen başvur, maksimum kartını tanımla. Kartını dilediğin yere yapıştır, kolayca öde. Ayrıntılı bilgi iş cep ve maksimum.com.tr'de.
2: Reklam. Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finanslı olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.

0: okul alışverişlerinize 6000 liraya varan paraf para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan paraf para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'ta.
1: Sen de hissettin mi bu hissi? Bu his, tatil budur hissi.

0: 1500'den fazla markanın yer aldığı ev ve mutfak eşyaları sektörünün lider fuarı Zücex 9-12 Eylül'de TÜYAP İstanbul'da. Ücretsiz kayıt için zucex.com.
1: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Kahve makinesi deyince vatan.
4: Anında mutluluk, anında fırsat, anında indirim İstikbal'de. Yatak, baza, başlık set alışverişlerinizde İstikbal'den anında %10 indirim. Bu fırsat kaçmaz. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
5: Getir Büyük'te şehre dönüşte kaçmaz bu fırsat. 1250 gram Eker yoğurt 80 lira, ikili 100 gram Mehmet Efendi Türk kahvesi 130 lira. Zamanını ve cebini düşünenlere.
6: Reklam. Bu bir reklamdır.
7: Bankart Prestij dünyasının ayrıcalıklar sunan üyeleriyle tanışmaya hazır mısınız? Bankart Prestij kredi kartlarıyla yaptığınız alışverişlerden çok daha fazla jest lira kazanabilir. Seyahat ve konaklama harcamalarınızı jest liralarınızı ikiye katlayarak ödeyebilirsiniz. Yurt içi tüm restoranlarda %10'a, Prestij lezzet rotasına dahil olan restoranlarda %20'ye varan indirimlerden yararlanabilirsiniz. Havalimanlarında ücretsiz lounge'ın keyfini çıkarırken güvenlik ve pasaport kontrolünde sıra beklemeden uçağınıza gidebilirsiniz. Üstelik vale otopark, araç kiralama, VIP transfer hizmetlerini de size özel indirimlerle kullanabilirsiniz. Siz de bu ayrıcalıklı dünyanın bir parçası olmak için en prestijli kartı seçin, yeni hayatınıza merhaba deyin.
8: Kuşadası'nda ayrıcalıklı tatilin yeni adresi Bex Premium Resort and Spa ile Serdar Trafik'te devam ediyor.

Yatağımla evlenmek isterdim. Altınla evlenirdim. Abi seni yıllar önce dinlerdim. Şimdi bir daha karşılaşınca Alem FM bir numaraya kaydetti. Aşk olsun canım.

0: aşkımız.
1: Altınla evleniyor. Aa valla çok. Ihlamur kasrı ile evlenirdim. Orayı da bilen varmış ha valla. Bizim o mahalle çocukluğumuz oralarda geçti yani. Evet. Oralarda geçti. Kendimle evlenirdim. Yok ya kendiniz olmayın da. Avrasya Tüneli ile evlenirdim. Geliri çok iyi. Eski arabamla. Telefonum ya ne zaman istersen sessize alırım demiş efendim. Ha. Arabasına aşık olanlar nikah günü aldı bile. Ya bir kadın olarak mesela sizin ailede de var. Durduk yere böyle arabasını öven adam çıkıyor mesela. Böyle çay içiyorsun mesela. Durduk yere şey diyor mesela.
2: Tabii ki.
1: Buradan Ankara'ya 2,5 saatte giderim. Hem de tüpte falan diye. Böyle anlatan var mı? Babam mı?
2: Babam.
1: Durduk yere.
2: Babam durduk yere mesela arabasını yıkar. Durduk yere arabasını anlatır. Durduk yere arabasını sevmeye gider. Kızım der.
1: Arabaya.
2: Evet.
1: Allah Allah.
2: Tabii tabii.

0: yarın yerine.
1: Şehir atları vapuruyla net evlenirdim demiş efendim.
2: Evet.
1: Karım nesne olsaydı onun da evlenirdim. En azından dırdır çay. Abi yanlış anlamışsınız. İnşallah. İnşallah karınız duymaz. Rihanna falan yazan var. Ya öyle değil arkadaşım. Bana hayalindeki gelini anlat demiyorum ya. Kadınına, erkeğine, gencine, yaşlısına soruyorum. Hepsine soruyorum. Evet, bir nesneyle, bir şeyle evlenecek olsanız. İnsan değil yani. Arabamla. Nikah kim kıyacak sizinkini? Bak bizde tiyatral nikah sanatçısı var Bora abi, istiyorsan.
2: Aa öyle mi?
1: Tabii, tiyatral nikah sanatçısı.
2: Ücretli mi?
1: İlk soru. Ücretli mi? Herhalde öyledir. Yani bilmiyorum. Kediyle evlenirdim. Tavuklu pilavla. Ben de dükkanımla evlenirdim. Zaten evliyim. Damacanayla. Ya neler diyorsunuz arkadaşlar ya. Hani ne bileyim, boğaz manzarası o bu falan filan varken mesela.
2: Damacana hani, neden gerçekten
1: yani
2: ya.
1: Yani. Bizim Erhan yazmış Ceyhun. Bugün evlilik yıl dönümümüz ve konu demiş. Erhan kaç koy kendini kurtar. Hiç evlilik yıl dönümünde dinlenecek şeyler değil bak. Evlilik yıl dönümümüz ve konu. Öyle yazmış Erhan.
2: Bugün bir de Hogwarts'a dönüş günü.
1: Ne?
2: Hogwarts.
1: Ne diyorsun ya? Anası babası bir daha kendiyle evlenir, Hogwarts der falan filan bir şey. Ben yani ne diyorsun?
2: Gerçekten uzaylılar tarafından kaçırıldık galiba. Hogwarts, Harry Potter izlemedin mi?
1: Büyük kayıp benim için değil mi?
2: Evet ya, lütfen izle. Üzerine evet. Konuşalım.
1: Hogwarts ne? Anlat bana.
2: Hogwarts, Harry Potter'ın eğitim aldığı büyücülük ve cadılık okulu.
1: He, şu duvarları katlanan falan filan yani. Heh, değil mi?
2: Aynen. Ha,
1: tamam, Hogwarts.
2: Merdivenleri
1: tamam.
2: Hareket ediyor ya orası.
1: Anladım, tamam.
2: Bugün
1: tamam.
2: Okul başlıyor yani.
1: Anlıyorum. Tamam. Abi arabam. Yani net evlenirim gözü kapalı. Yatağımla evlenirdim, ayrılmak istemiyorum. Konuşmayan herhangi bir varlıkla evlenirdim. Arabamla. 44 yaşındayım, hiç evlenmedim, arabamla evlenirdim. Ben de arabamla, elektrikli, bir de hiç sesi çıkmıyor demiş efendim. Elektrikli hiç sesi çıkmıyor.

0: Bir bayan olarak arabamla evlenmek isterim. Net herkes araba yazmış, biliyor musun? Arabayla evlenmek isterim.
1: Bu arabalar... Ya peki neden araba hep?
0: Ne bileyim, mesela cep telefonu yok mesela.
1: Metrobüs var, otobüs var. Onlar da hep bizim yanımızda. Neden araba yani?
0: Ama o çok eşlilikten yana metrobüs.
1: Ha doğru. Evet, doğru.

0: Konuşmayan herhangi bir şeyle. Konuşmayan herhangi bir şey.
1: Hayatta evlenemezdim konuşmayan bir şeyle. Tam tersi, çok konuşması lazım. Sıkılırım ya, öyle duvarla evlenen adamla aynı şeye düşerim.
0: Zaten o duvarla evlenen adam hayata bir, dünyaya bir mesaj vermiş.
1: Vermiş.
0: Anladın mı ya, duvarla evlenen, dünyaya bir mesaj vermiş yani. Elektrik süpürgesiyle evlenirdim. O kadar şey çekiyor. Hiç bana mısın demiyor demiş efendim.

Oya Hanım yazmış. Ben de arabamla evlenirdim. Arabamla. Eleminen, eleminen diye. Buzdolabıyla, oh serin serin.

0: Genelde ya araba ya cansız varlık.
1: Tabii. Ama biz öyle istemedik mi? Nesne dedik ya. Acaba evet. O yüzden mi?
0: Yani zaten araba ya cansız varlık dediğim ikisi de aynı oluyor da hani araba haricinde cansız varlık dediğim nefes almayan, konuşmayan herhangi bir şey. Öyle demişler yani. Herhangi. Sebze meyve oluyor mu demiş efendim. Sana hınzır neler diyorsun? Sana hınzır.

0: İnanmıyorlar be.
1: Güneş kremi.
2: Ben evlenirim.
1: Bir insan güneş kremiyle niye evlenir kızım?
2: O kadar yararlı bir şey ki çünkü.
1: Yani ya mesela ne, brokoli de yararlı mesela. Düşünür müsün evlenme?
2: Güneş kremi düşünsene. Evleniyorsun ve seni hep genç tutacak bir şeyle evleniyorsun. Cildini hep koruyor.
1: Kızım güneş kremi öyle bir şey değil ya.
2: Öyle bir şey.
1: Genç tutmuyor güneş kremi.
2: Gençleştiriyor öyle... gerçekten.
1: Bunca insan estetik ameliyat oluyor. Kremde haberim yok yani. Parası mı yok da alamıyor.
2: Şöyle düşün. Bundan 6 ay önce beni hayal et. Şu an yüzüme bak. Bir değişiklik görüyor musun?
1: Çok dikkatli bakmadığım için ben sana.
2: Dikkatli bak şimdi bak. Görüyor musun?
1: Ne bileyim 6 ay önceni hatırlamıyorum ki ben.
2: Ya öf ya.
1: Ama öyle hatırlamıyorum.
2: Oyun bozanlık yapıyorsun.
1: Ama ya. Hatırlamıyorum şey bol. 6 ay önceni hatırlamıyorum. Böylesindir herhalde.
2: Hayır değilim işte, değiştim.
1: Nasıldın?
2: Güzelleştim ve gençleştim. Neden? Güneş kremi.
1: Bunu yani sen mi diyorsun bunu, yoksa biri ikna mı kızım sen çok güzelleştin çok, yani biri ikna mı etti seni?
2: Tek fark etmeyen sensin desem.
1: Ben çok nadir gelmiyorum. Bir de ben çok etrafa bakmıyorum tatlım ya.
2: Ama biz o kadar bakıştık yani, yüz yüze geldik. Nasıl unutursun benim güzel yüzümü?
1: Yani tamam, bundan sonra bakayım.
2: Tamam.
1: Bundan sonra bakayım, tamam. Bana hatırlatın bundan sonra Şebbo'ya bakar, her geldiğimde bakacağım. Sana şey yapalım mı? 30 gün boyunca her gün aynı yerde fotoğrafını çekelim senin. 30 gün sonra paylaşalım.
2: O zaman güneş kremiyle evlenme fikrini kabul edecek misin?
1: Etmem canım, ben niye evleneyim güneş kremiyle ben?
2: Hayır ama...
1: Gözlüğümü şey takarım evlenir. Güneş gözlüğümü, hayatıma devam ederim. Hayır, bana ne kremden
2: şey
1: ya?
2: Değil bu.
1: Sen, ben şimdi senin, sizinkilerin, ailenin yaptığı şeylere şaşırmamaya başladım artık ya. Termosumla evlenirim, çok seviyorum. Bu termos da ne moda oldu be?
2: Evet ya. Ben herkesin çok özeniyorum elinde. Da kullanamam, taşıyamam ben onu her
1: yere. İnşallah kahve vardır içinde. Yani inşallah. Herkes de var.

Abi yayında okuma diye mesajlar geliyor. Ya arkadaşım yayına mesaj atıyorsun ya hani. Yani. Bu şey gibi bazen böyle karşılaşıyoruz. Abi numaranı versene, vallahi aramayacağım hiç. Yani niye ki o zaman? Vallahi aramayacağım abi, versene numaranı, versene. Vallahi aramayacağım.

0: Evet, yavaştan bitiriyoruz. Bir şey diyor musun?
1: Hiçbir şey demiyorum.
0: Demiyorsun.
1: Aileme yazıklar olsun diyorum. Başka hiçbir şey demiyorum.
0: Niye? Niye?
1: Yani bizi bu kadar, yani adımız çıktı artık, tamam. Herkes tanıyor bizi.
0: Artık biliyor yani.
1: 12 Eylül'de yayında olacağım ama. Bir vlog çekerim, herkese burada izleteceğim tek tek.
0: Bir dakika da 12 Eylül hangi güne denk geliyor, ona bir bakayım.
1: Cumartesi.
0: Cumartesi mi?
1: Evet.
0: Anladım.
1: Öyle biliyorum. Ama ben onu vlogleyeceğim, merak etmeyin.
0: Hayırlı olsun şimdiden.
1: Teşekkür ediyorum.
0: Tamam. Şimdiden hayırlı olsun. Çok selamlarımı ilet.
1: Aleyküm selam.
0: Tamam, çok şey yap, selamlarımı ilet. Aklımda... Hanımlar beyler, mevzu biter, ben gider. Radyonuz Alem FM, sosyal medyada alemfm.com olarak bulunabilir. Takip edebilirsiniz, alemfm.com sevgili dinleyenler. Akşam saat 10'da Serdar yayında da görüşünceye dek kendinize çok ama çok iyi bakın. Ben gerisini hallederim. Bir şey mi diyor, bir şey diyecek gibi oldun?
1: Yok, bakıştık işte, o bakışma evresine geçtik. Ben de sana bakıyorum, yüzüme bak.
0: Yemin ederim hiç görmüyorum ki ben. Yok. Seni sen, Allah Allah. Ben... Enteresan, bundan sonra buraya doğru konuşacağım ben. Öyle. Hiç, vallahi hiç görmüyorum ki kızım seni.
1: Gerçekten mi ya?
0: Evet, orada kapkaranlık bir şey, atmosferdesin, hiç gözükmüyorsun ki sen.
1: Işığı açsaydım keşke.
0: Ben buradan gözüküyor muyum? Yok.
1: Evet, gözüküyorsun.
0: Işığı açtırmam. Benim yayınımda ışıklar yasak.
1: Öyle mi?
0: Tabii.
1: Sen parlıyorsun çünkü.
0: Ya. Ya. Bak kız hemen starla çalışmaya şey yaptı, ayak uydurdu, görüyor musun? Ne yapsa, ara sıra canı çekiyor geliyor işte. Yani. Ne yapsa. Akşam 10'da görüşürüz. Ona kadar dikkat edin. Hadi eyvallah.
2: Bu programı kaçırdım diye üzülme. Tekrar yarın alemfm.com podcastlerde.
3: Kuşadası'nda ayrıcalıklı tatilin yeni adresi Bex Premium Resort and Spa Serdar Trafik'teyi sundu.
2: Alem FM. Dünya alem burada. Reklam.
4: Selam, ben Piraye.
5: Ben de Rutkay.
4: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
6: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
7: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karekod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bir

Apple Watch, MT48X akıllı saat 10.999 liraya vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da. Vatan, vatan.

0: kaçmaz. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
1: Getir Büyük'te şehre dönüşte kaçmaz bu fırsat. 1250 gram Eker yoğurt 80 lira, ikili 100 gram Mehmet Efendi Türk kahvesi 130 lira. Zamanını ve cebini düşünenlere.

Okul alışverişlerinize 6000 liraya varan paraf para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan paraf para güzelliği

0: sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın.
1: Paraf, paraf dünyası, güzellikler dünyası.
0: Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'da.
2: Reklam.
3: Daha dün annemizin kollarında yaşarken, daha dün...
4: Dede, şimdi okullu olduk diyordu hani.
5: Yok oğlum sen öyle deme. Masraf çıkarma şimdi.
6: Engin Bey, bırakın torununuz büyüsün, biz masrafları küçültürüz. Şimdi market, kırtasiye, giyim, çanta, elektronik ve seçili e-ticaret platformlarından yapacağınız okul alışverişlerinize 7000 liraya varan bonus. Bonus Flash'tan kampanyalara katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa mobilden hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
2: Saat 18. Bu bir reklamdır.
7: Ah ah ah, çok geçmiş olsun. İyi misiniz?
8: İyiyim, teşekkürler. İyiyim. Siz iyi misiniz?
7: İyiyim, iyiyim. Ben de iyiyim. Neyse, oh, cana geleceğine mala geldi.
8: Allah'tan.
7: Sigortadan hallederiz.
8: Sigortadan halledemeyiz.
7: Niye halledemeyiz?
8: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama.
7: Ama?
9: Ama dememek için ama sigorta.
10: Smoking DS Damat'tan alınır. DS Damat spor haberlerini sunar.
11: Trabzonspor'da Fatih Tekke dönemi sona erdi. Bordo Mavili ekipten yapılan açıklamada Fatih Tekke ile Trabzonspor'un menfaatleri ve geleceğe yönelik hedefleri doğrultusunda karşılıklı olarak yollarımızı ayırmak kararı aldık denildi. Trendyol Süper Lig'de 5. ve 6. haftanın maç programı açıklandı. Ligin 6. haftasındaki Trabzonspor-Galatasaray karşılaşması 19 Eylül Cumartesi günü saat 20'de oynanacak. Filenin Sultanları 2026 Avrupa Şampiyonası son 16 turunda bugün Azerbaycan'la karşılaşacak. Mücadele saat 19'da başlayacak. Galatasaray Kulübü milli oyuncu Deniz Gül'le görüşmelere başlandığını açıkladı. 22 yaşındaki milli forvet transfer görüşmelerini tamamlamak üzere İstanbul'a geldi. Barcelona Arsenal forması giyen 29 yaşındaki forvet Gabriel Jesus'u kadrosuna kattığını duyurdu. Brezilyalı oyuncuyla 2+1 yıllık sözleşme imzalayan Barça transfer için 10 milyon euro ödeyecek.
10: Smoking DS Damat'tan alınır. DS Damat spor haberlerini sundu.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
11: BIST 100 endeksi 14.197 puan seviyesinde seyrediyor. Serbest piyasada dolar 48 lira 27 kuruş, euro 56 lira 5 kuruştan işlem görüyor.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
10: Alem FM yol durumu.
11: Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun 1 saat 20 dakika. Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun 1 saat 18 dakika. Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun 23 dakika. Ve Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun 55 dakika.
10: Ziraat Bankası para durumunu sunar.
11: İç piyasada Cumhuriyet altını 43.896, yarım altın 22.012, çeyrek altın 11.006, gram altınsa 6.758 liradan alıcı buluyor.
10: Ziraat Bankası para durumunu sundu.
12: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz hava durumunu sunar.
11: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son tahminlere göre yarın en yüksek sıcaklık değerleri şöyle. İstanbul 30, Ankara 32, İzmir ve Diyarbakır 37, Antalya ve Adana 38, Kayseri 29, Trabzon 27 ve Erzurum 25 derece.
12: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz hava durumunu

0: Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam. TEB bireysel kredi kartlarıyla okul alışverişi ne kadar iyi?
2: Toplamda 1500 TL indirim kazandıracak kadar iyi. Siz de 21 Ağustos 30 Eylül tarihleri arasında eğitim, giyim, market, ayakkabı ve kırtasiye alışverişlerinizi TEB bireysel kredi kartlarıyla yapın. Tek seferde 4000 TL ve üzeri harcamanıza 100 TL. Toplamda 1500 TL indirimi kaçırmayın. Detaylı bilgi TEB.com.tr'de.

0: söyleyelim, ihracatçı kazanacak. Vakıf Katılım Vadeli İhracatın finansmanıyla ihracatçıların vadeli akreditif alacaklarını peşin peşin veriyoruz. Üstelik banka limitlerini etkilemeden. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım şubeleri ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Tarzımızla ön sırada birlikte güzeliz. Şimdi Boyner'den yapacağın 4000 lira ve üzeri okul alışverişine 500 lira, 8000 lira ve üzeri okul alışverişine ise tam 1000 lira indirim seni bekliyor. Üstelik bonusa özel 7500 lira ve üzeri alışverişlerde 1000 lira Boyner bonus kazanma fırsatıyla. Hemen Boyner'e gel, alışverişe başla. Son gün 21 Eylül. Detaylar Boyner.com.tr'de ve Boyner mağazalarında.
2: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
3: Peugeot.

0: Sigma ve Fujitsu klimalarda yaza özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da.
1: Venividi göz bilgilendiriyor. Çoğunlukla yaşa bağlı gelişen katarak rahatsızlığı sadece cerrahi müdahale ile tedavi edilebilir. 444-0-481 Venividi Göz.
2: Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.
3: Erol Bey, yıllarda geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
4: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
5: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
6: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
5: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
6: Mutlu Akü bir numara.
7: Şehre tahmini varış süresi 2 saat 15 dakika.
8: Markete uğrarsan 4 saat. Getir'den söylersen süreyi hiç uzatmadan eve varırsın. Getir binlerce çeşit ürünüyle, şehre dönüşte de sizinle. Getir.

0: Paraflay'ın katkılarıyla.
1: Güzellikler dünyası.
2: Parafla Portekiz Braga'dayız. Braga Portekiz'in kuzeyinde yer alan ve ülkenin en eski şehirlerinden biri olarak bilinen önemli bir kültür merkezidir. Tarihi kiliseleri, meydanları ve etkileyici mimarisiyle ziyaretçilerine Portekiz'in geçmişini yakından tanıma fırsatı sunar. Tarihi mirasının yanı sıra üniversiteleri sayesinde canlı ve genç bir atmosfere sahip olan Braga, gelenekle modern yaşamı bir araya getirir.
0: Paraflay'ın katkısı.

0: Reklam.
1: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finanslı olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
2: Sıradaki şarkı Happy Jean'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.

0: Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.
1: Anında mutluluk, anında fırsat, anında indirim İstikbal'de. Yatak, baza, başlık set alışverişlerinizde İstikbal'den anında %10 indirim. Bu fırsat kaçmaz. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
2: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
4: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde.
5: Bellona, Bellona.
6: Selam, ben Piraye.
7: Ben de Rutkay.
6: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
8: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
9: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karekod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bir

0: Alem Efendi. Birazdan. Aşka yürekleri sana her defa yanıyorum ama gitmeliyim. Birazdan. Reklam.
1: Serkan.
2: Efendim abi.
1: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
2: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
1: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
3: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
4: Empara.
5: Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.
0: Sen de hissettin mi bu hissi? Bu his, tatil budur hissi.

0: Hitir Büyük'te şehre dönüşte kaçmaz bu fırsat. 1250 gram Eker yoğurt 80 lira, ikili 100 gram Mehmet Efendi Türk kahvesi 130 lira. Zamanını ve cebini düşünenlere.
1: Reklam.
2: Esra geldi, cüzdanları çıkarmadılar hala. Kasada bari oynamayın şu telefonlarla.
3: Engin Bey, oynamıyoruz. Bonus flash'tan kampanyalara katılıyoruz.
4: Ödemeyi de flash hızıyla yapıyoruz.
2: Nasıl?
5: Bonus flash'la. Yenilenen bonus flash, fırsatlarla dolu akıllı cüzdan. Alışverişlerinizde bonus flash kullanın. Kampanyalara tek tıkla kolayca katılın. Ödemeleri NFC ile mobil temassız veya QR'la flash hızında yapın. Ayrıntılı bilgi bonus flash'ta.
1: Saat 19. Bu bir reklamdır.
6: Ah, çok geçmiş olsun. İyi misiniz?
7: İyiyim, teşekkürler. Siz iyi misiniz?
6: İyiyim, ben de iyiyim. Neyse, cana geleceğine mala geldi.
7: Allah'tan.
6: Sigortadan hallederiz.
7: Sigortadan halledemeyiz.
6: Niye halledemeyiz?
7: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama.
6: Ama?
8: Ama dememek için ama sigorta.
9: Smoking DS Damat'tan alınır. DS Damat spor haberlerini sunar.
10: Trabzonspor'da Fatih Tekke dönemi sona erdi. Bordo Mavili ekipten yapılan açıklamada Fatih Tekke ile Trabzonspor'un menfaatleri ve geleceğe yönelik hedefleri doğrultusunda karşılıklı olarak yollarımızı ayırma kararı aldık denildi. Trendyol Süper Lig'de 5. ve 6. haftanın maç programı açıklandı. Ligin 6. haftasındaki Trabzonspor-Galatasaray karşılaşması 19 Eylül Cumartesi günü saat 20'de oynanacak. Galatasaray Kulübü milli oyuncu Deniz Gül'le görüşmelere başlandığını açıkladı. 22 yaşındaki milli forvet transfer görüşmelerini tamamlamak üzere İstanbul'a geldi. Barcelona Arsenal forması giyen 29 yaşındaki forvet Gabriel Jesus'u kadrosuna kattığını duyurdu. Brezilyalı oyuncuyla 2+1 yıllık sözleşme imzalayan Barça transfer için 10 milyon euro ödeyecek.
9: Smoking DS Damat'tan alınır. DS Damat spor haberlerini sundu. Alem FM yol durumu.
10: Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun 1 saat 20 dakika. Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun 1 saat 18 dakika. Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun 23 dakika. Ve Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun 55 dakika.
9: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz hava durumunu sunar.
10: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son tahminlere göre yarın en yüksek sıcaklık değerleri şöyle: İstanbul 30, Ankara 32, İzmir ve Diyarbakır 37, Antalya ve Adana 38, Kayseri 29, Trabzon 27 ve Erzurum 25 derece.
9: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz hava durumunu sundu.

0: Alem Efendi. Birazdan. Yine sevmeli, yine sarılmalı ateşler gibi. Yine öpmeli, yine dokunmalı deliler gibi. Birazdan.
1: Yaz bitmeden son bir tatil mi? Herkesi mutlu edecek otel seçenekleri ETS'de. Sen de gel ETS'ye, son yaz fırsatlarını kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklam.
2: Peşin peşin söyleyelim, ihracatçı kazanacak. Vakıf katılım vadeli ihracatın finansmanıyla ihracatçıların vadeli akreditif alacaklarını peşin peşin veriyoruz. Üstelik banka limitlerini etkilemeden. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
3: Getir Büyük'te şehre dönüşte kaç baz bu fırsat? 1250 gram Eker yoğurt 80 lira, ikili 100 gram Mehmet Efendi Türk kahvesi 130 lira. Zamanını ve cebini düşünenlere. Getir.

0: servis.
1: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, DS3, DS4, DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: 36. Uluslararası Ev ve Mutfak Eşyaları Fuarı ZÜCEX 9-12 Eylül tarihlerinde TÜYAP İstanbul'da. Ücretsiz giriş için zucex.com.
3: Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.
4: Reklam.
5: Esra geldi, cüzdanları çıkarmadılar hala. Kasada bari oynamayın şu telefonlarla.
6: Engin Bey, oynamıyoruz. Bonus flaştan kampanyalara katılıyoruz.
7: Ödemeyi de flaş hızıyla yapıyoruz.
5: Nasıl?
8: Bonus flaşla. Yenilenen bonus flaş, fırsatlarla dolu akıllı cüzdan. Alışverişlerinizde bonus flaş kullanın. Kampanyalara tek tıkla kolayca katılın. Ödemeleri NFC ile mobil temassız veya QR'la flaş hızında yapın. Ayrıntılı bilgi bonus flaşta.

0: Bu bir reklamdır.
1: Bankart Prestij dünyasının ayrıcalıklar sunan üyeleriyle tanışmaya hazır mısınız? Bankart Prestij kredi kartlarıyla yaptığınız alışverişlerden çok daha fazla jest lira kazanabilir. Seyahat ve konaklama harcamalarınızı jest liralarınızı ikiye katlayarak ödeyebilirsiniz. Yurt içi tüm restoranlarda %10'a, Prestij lezzet rotasına dahil olan restoranlarda %20'ye varan indirimlerden yararlanabilirsiniz. Havalimanlarında ücretsiz lounge'ın keyfini çıkarırken güvenlik ve pasaport kontrolünde sıra beklemeden uçağınıza gidebilirsiniz. Üstelik vale otopark, araç kiralama, VIP transfer hizmetlerini de size özel indirimlerle kullanabilirsiniz. Siz de bu ayrıcalıklı dünyanın bir parçası olmak için en prestijli kartı seçin, yeni hayatınıza merhaba deyin.

0: birazdan.
1: Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklam.
2: Peşin peşin söyleyelim, ihracatçı kazanacak. Vakıf katılım vadeli ihracatın finansmanıyla ihracatçıların vadeli akreditif alacaklarını peşin peşin veriyoruz. Üstelik banka limitlerini etkilemeden. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.

0: Alışverişlerinize 6000 liraya varan para para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan para para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Dünyası. Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'da.
1: Mutlu yıllar mutlu akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
2: Bir numara mutlu akü. Yollarda hep bir numara.
1: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.

0: kaçmaz. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
1: Getir Büyük'te şehre dönüşte kaçmaz bu fırsat. 1250 gram Eker yoğurt 80 lira, ikili 100 gram Mehmet Efendi Türk kahvesi 130 lira. Zamanını ve cebini düşünenlere.
2: Reklam.

0: Alem Efendi birazdan.
1: Bir efsaneydi, efsaneydi senle beraber olmak. Gözlerinde buluşup ellerine dokunmak.
0: Birazdan.
2: Maksimumlular Opet'le yola çıkıyor. 450 TL'ye varan maksi puan kazanıyor. 16 Ağustos, 30 Eylül tarihleri arasında İş Cep'ten kampanyaya katılın.

0: Aran maksi puan kazanın. Ayrıntılı bilgi maksimum.com.tr'de.
1: Reklam.
2: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye finanslı olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar Türkiye Finans.com.tr'de.

0: Voleybol milli takımlar enerji sponsoru Opet, ay yıldızlılarımıza başarılar diler.
1: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde.

0: alışverişlerinize 6000 liraya varan para para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan para para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Dünyası. Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'ta.
1: Serkan.
2: Efendim abi.
1: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
2: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
1: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
0: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
3: Empara. Empara, bankanın güzeli. Reklam. Saat 20. Bu bir reklamdır.
4: Ah, çok geçmiş olsun. İyi misiniz?
5: İyiyim, teşekkürler. İyiyim. Siz iyi misiniz?
4: İyiyim, ben de iyiyim. Neyse, cana geleceğine mala geldi.
5: Allah'tan.
4: Sigortadan hallederiz.
5: Sigortadan halledemeyiz.
4: Niye halledemeyiz?
5: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama...
4: Ama?
6: Ama dememek için ama sigorta.
3: Cümle alem burada. Alemin en iyileri devam ediyor.

0: Bu bir reklamdır.
1: Bankart Prestij dünyasının ayrıcalıklar sunan üyeleriyle tanışmaya hazır mısınız? Bankart Prestij kredi kartlarıyla yaptığınız alışverişlerden çok daha fazla jest lira kazanabilir. Seyahat ve konaklama harcamalarınızı jest liralarınızı ikiye katlayarak ödeyebilirsiniz. Yurt içi tüm restoranlarda %10'a, Prestij lezzet rotasına dahil olan restoranlarda %20'ye varan indirimlerden yararlanabilirsiniz. Havalimanlarında ücretsiz lounge'ın keyfini çıkarırken güvenlik ve pasaport kontrolünde sıra beklemeden uçağınıza gidebilirsiniz. Üstelik vale otopark, araç kiralama, VIP transfer hizmetlerini de size özel indirimlerle kullanabilirsiniz. Siz de bu ayrıcalıklı dünyanın bir parçası olmak için en prestijli kartı seçin, yeni hayatınıza merhaba deyin.

0: birazdan.
1: Reklam.
2: Şehre tahmini varış süresi 2 saat 15 dakika.
3: Markete uğrarsan 4 saat. Getir'den söylersen süreyi hiç uzatmadan eve varırsın. Getir binlerce çeşit ürünüyle şehre dönüşte de sizinle. Getir, bir mutluluk getir.
1: Reklam.

0: saat 21.
1: Cümle Alem şimdi Alem Portal'da.
2: Modunu seç, müziğini dinle.
1: Alem Portal, alemfm.com ve Alem FM

Gökhan Tepe. Tatlım. Şimdi.

0: saat 22. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır. Sarıyer Kola, Serdar Gökalp ve Serdar Yayındayız sunar.
1: Adım Serdar Gökalp. Virüs dağıldıktan sonra kurtulanlardan biriyim ve İstanbul'da yaşıyorum. Tüm frekanslardan yayın yapıyorum. Her gün akşam saatlerinde yayında olacağım. Güneş batmaya başladığında. Eğer duyuyorsanız, eğer beni duyan birisi varsa saklanacak yer sağlayabilirim. Güvenlik sağlayabilirim. Yiyecek içecek sağlayabilirim. Eğlence sağlayabilirim. Eğer beni duyan varsa, kim olursa, lütfen, yalnız değilsiniz.

0: Hanımlar beyler, herkese merhabalar. Burası Alem FM, ben Deniz Serdar Gökalp. Tarih 1 Eylül, yıl 2026, günlerden salı, saatler 22.03. Alo, merhaba. Araba. Merdele. Ya Hüseyin, birini çok böyle aramayı istiyorum ya. Merdele. Hadi bana. Kim var? Seni aradım.
1: Hey.
0: Ben kimim? Çok ya, bayılıyorum adama ya. Fakirik. Üç buçuk. İlk 22 mesajına bakıyoruz. Bakırız. Bakayım hemen ilk 22 mesajına olur. Evet, şuradan şöyle ilk 22 mesajı yazmış, diyor ki İnegöllülere gelebilir mi? Şimdi nasıl görmezden geleyim? Bak bakayım, İnegöllülere gelebiliyor mu? İnegöl. Baksana bir. Gelebiliyor mu? 0-536-901-8902 0-536-901-8902. Abi hoş geldin. Yeni sezon hayırlı olsun. Çok thank you, çok verim aç sevgili dinleyenler. Yeni sezon ikinci programı. Dün değil ki, yani o heyecanı attım artık. Şu an başladık. Evet.
1: Gelebiliyor.
0: Fakırık. O zaman gecenin yayını İnegöllülere geliyor sevgili dinleyenler. Değerli dinleyenler, başlıyor İnegöllülerin yayını. Bu gecenin konusu ne biliyor musun kardeşim?
1: Nedir?
0: Yeter ha, her yerde var dediğiniz şey. Örneğini vereyim mi?
1: Ver.
0: Kardeş bak, arabaya biniyorum, bir ses. Ta ki seni görene kadar. Arabadan iniyorum, ses. Ta ki seni görene kadar. Lan hamburger yiyorum, ta ki seni görene kadar. Yanımdakinin telefonu çalıyor, ta ki seni görene kadar. Metrobüse biniyorum, birisi dayı mesela Reels kaydırıyor. Ta ki seni görene kadar. Tatile gidiyorum, denize iniyorum, gümbür, ta ki seni görene kadar. Odaya çıkıyorum dışarıdansa, ta ki seni görene kadar. Yeter! Yeter, gör artık. Yeter artık ya. 536-901-8902 0536-901-8902. Bu şarkı bir tek benim mi bu kadar karşıma çıkıyor?
1: Hayır canım.
0: Vallahi değerli dinle, size de soruyorum yani. Benim gittiğim her yerde ya. Ta ki seni görene, ta ki seni, ta ki seni.

0: Seni ta ki seni ta ki seni. Oho Yunudi falan. Evet yeter artık dediğin ne var? Yeter her yerde artık yeter dediğin ne var? Bir şey söyle bana.
1: Yeter artık dediğim mi?
0: Evet.
1: Valla şu an düşündüm de çok şey var galiba ya.
0: Ne ki o? Söyle oğlum bir tane söyle işte. Çabuk ol. Ben bir tane daha söyleyeyim mi?
1: Her yerde ünlü var.
0: Nerede ünlü?
1: Instagram herkes çok ünlüymüş.
0: Hüseyin zorlama olmadın bu
1: abi.
0: Hayır
1: ya valla bak gir Instagram'a herkesin yani çoğu kişinin o şey takılanları çok takipçisi var ama tanınmayan bir sürü insan var ya.
0: Ben zaten artık ünlüler magazinde değil Instagram'da.
1: Yani 10 bin 10k işte 20k falan bir bakıyorsun. Ne hiç kim bu?
0: Ben bir tane daha söyleyeyim mi sana?
1: Söyle.
0: Daha 17.
1: Ama o izleniyor.
0: Ne oldu? Ben izlenmiyor demiyorum oğlum. Ne zaman açsa çocuklar gözümün önünde büyüdü lan.
1: Ama
0: ben ne zaman açsam buradalar yani. Yeter artık her yerde sivrisinek var. Ay maşallah ya Rabbim eve yapmış olduğum şey galiba çok işe yaradı sineklik galiba. Galiba yaradı. Ben bu sene sineklerden çok şikayetçi. Dedim ya. Abi Denizli'de yayın yok. Hemen Denizli yayınını bildir. Sana zahmet. Hemen tekniğimize bildir. Hemen. Abi motorcular yazıyor bir sürü insanlar. Bir sürü insanların çocuğu var. Bir sürü insanlar motorcular yazıyor. Motorcular da arabacılar yazıyor. Allah aşkına beni aranızdaki kavgaya daha. Bu motorcu 2 senelik üniversite 4 senelik üniversite. Gerçi 2 senelik de biri meslek yüksekokulu biri fakülte ama genelde hep şey derlerdi yani. Üniversite okudu mu? Okudum. 2 senelik mi 4 senelik mi falan diye. Bunların arasında çok tatlı bir kavga vardı yıllarca. Ben 10 sene şahit oldum. Hani aralarında ezildim falan. 2 senelikler dediler ki sen bizden misin? 4 senelikler dediler sen gel bizden ol falan. Yani şimdi bu motorla arabacılar arasında da ben girmek istemiyorum abi. Vallahi bak. Galatasaray Fener tartışması yapalım daha az linç yeriz. Ben tartışmak istemiyorum kardeşim. Ne olur Allah aşkına beni şey yap. Beni ne olur yani lütfen. Ne olur. Her 3 kişiden 4'ü DJ abi yeter artık. Önüne gelen dımtıs dımtıs dolanıyor. Abi DJ'lik değil de ben içerik üreticisinden bıktım artık ya. Bıktım artık ya. Bizim mahallede bizim manav içerik üreticisi. Ondan sonra lahmacuncu işi. Ve oğlum enteresan bak. Yani şey hikayeyi oluşturuyoruz, çalışıyoruz, onu yapıyoruz, bunu yapıyoruz falan, telefon şakasını koyuyoruz. Valla manavın meyve satarken ki izlenmesi kadar bazen izlenmiyoruz ya. Hani lahmacuncu lahmacun satarken canlı yayın açıyor TikTok'ta lan bir bakıyorum 5000 kişi. Bir gün TikTok'ta böyle şey kaydırıyor. Ben TikTok'ta yokum sevgili dinleyen. Varım da hani sahtelerinden arının diye. Serdar Gökalp çok aktif kullanmıyorum. Kullanıyordum. Sinirim bozular artık çok aktif kullanmıyorum ama varım orada da Serdar Gökalp sevgili dinleyenler orada da Serdar Gökalp olarak bulunabilirim çok aktif kullan telefon şakalarımı falan ekliyorum haricinde çok aktif kullanmıyorum çünkü ben hırsızlara bu kadar tolerans sağlanan başka bir platformda görmedim sevgili arkadaşlar açık olarak da söylüyorum alınmasınlar bana hani başka bir yer görmedim YouTube bunun önlemini aldı Instagram bunun önlemini aldı bunlar almıyor işlerine geliyor çünkü sevgili arkadaşlar ne diyordum Reels kaydırıyorum böyle. Lan baktım bir tane böyle otobüsün önüne kamera koymuşlar. Otobüs gidiyor. Müzik yok bir şey yok. Devamlı gidiyor otobüs. Ya da kamyon, troleybüs bilmiyorum neyse.
1: Troleybüs mü?
0: Gidiyor.
1: Nereden çıktı o ya?
0: Ne bileyim. 100 kişiydik. Tamam mı? Tamam 150 kişi olduk. 200. Bakıyorum dedim ki ulan her an bir şey oldu olacak. Yani niye bu kadar insan yolu seyrediyor? Çünkü ben geldiğimde 100 kişi vardı. 100 kişi, 150, 200, 250 kişi, 3000 kişi, 5000 kişi. Oğlum 11 bin kişi olduk. Ha bir şey oldu ha olacak ha oldu ha olacak ha dedim ki tövbe ulan viyadükten mi uçacak acaba aniden frene mi basacak hani bir şey oldu olacak. En son dayanamadım ben Kastamonu'da indim ben. İndim oraya kadar gitti çünkü yani anladın mı?
1: Döneydin bari.
0: Başka bir videoda özel arabayla döndüm.
1: Otostop.
0: Evet.
1: Hiç otostop yaptın mı?
0: Gençken yaptık canım yani şey öğrencilik zamanında yaptık ama okula giderken değil yalan söylemeyeyim. Hmm. Alanya'da mesela kaldığımız otelle deniz, havuz, güneş işte gece eğlence mekanları falan filan çok uzaktı. Paramız ona yetmişti bizim kaldığımız otelde. Bir tek o otel işte 7-8 erkek aynı odada kalabilirsiniz demişti bize. Bir tek orası. Otostopla gidiyorduk denize. Otostopla gidiyorduk gece eğlenmesine filan. Otostopla diyorum bazen yürüyorduk falan. Alanya Mahmutlar oğlum hiç unutmuyorum. Yok konaklı. Mahmutlar sonra. Mahmutlar parayı bulunca gitmiştik Mahmutlara şeydi. Parayı bulunca değil böyle çok astronomik bir para değil yani. Yine öğrenciyiz. Çalışıp gidiyorduk. O zaman da çalışıp gidiyorduk. Konaklı. Çok. Alanya'yı baştan başa bir şeyle otostopla gezdim oğlum ben.
1: Vay be.
0: Vallahi o tarihlerde.
1: Ya biz bir kere yapalım dedik. Eskişehir'de böyle öğrenciyken. Ama evet. Durdurduk mesela. Adam bir abi geliyor bir dayı böyle. Durdu. Yani şansa biz de bindik dedik.

0: ki nereye gideceksiniz? Dedim işte abi merkeze doğru falan. Adamı arı sokmuş.
1: Evet.
0: Arıya alerjisi varmış.
1: Hı.
0: Hastaneye yetişiyormuş. Yetişirken de bizi de almış.
1: Yanınızda ölme, tövbe estağfurullah.
0: Ya biz dedik abi, dedik aman diyeyim falan, şu an iyi misin? Biz mi geçsek direksiyona falan? Yok yok iyiyim dedi. Biz abi hastaneye götürdük. Yani otostop diye gittiğimiz çıktığımız yolda acile gitmiş olduk.
1: Anladım kardeşim. Geçmiş olsun.
0: Ya kaç yıl oldu hadi, inşallah abi sıhhatli sağlıklı bir şekilde yaşıyordur.
1: Abi ben senin yeter artık her yerde Lütfi var demeni beklerdim. Ben Lütfi. Lütfi, ben senden şikayetçi değilim ki oğlum. Sadece hakikaten her yerdesin ama yani. Hayret lan, tatilde hiç çıkmadın karşıma Lütfi. Ya da ben mi görmedim bilmiyorum. Tatilde kayboldu Lütfi, tatil.
0: Lütfi,
1: o da yoktu galiba.
0: Tatil yap diye bence demiştir ki artık durayım.
1: Ondan olabilir değil mi?
0: Bence de.
1: Yeter artık dar pantolon giyen erkek kardeşler bilsin. Dar pantolon. Giyer misin Hüseyin?
0: Yok. Ben bol pantolon giyiyorum. Genelde.
1: Bol pantolon.
0: Evet.
1: Dar pantolon köy adı gibi değil mi? Nerelisin? İstanbul. Neresinden onun... dar pantolon köyü?
0: Onun adı var biliyorsun.
1: Neyi?
0: Kotların.
1: Neyi?
0: Skinny.
1: Skinny.
0: Evet.
1: Ne bileyim, Cihangirlim. Bilmiyorum.
0: Cihangir'le alakası yok. Cihangir öyle mi giyiyor? Bilmiyorum.
1: Tamam oğlum, ben bir şey demedim. Sen Cihangirlisin. Pantolonla bir alakası yok. Sen bundan sonra bizim gözümüzde Cihangirli Hüseyin'sin. Jonjon Hüseyin'sin. Cincin Hüseyin'sin.
0: Öyle diyebilirsiniz. Ben öyle olduğumu düşünmüyorum.
1: Ya, bak şu itiraz bile Cihangir değil mi arkadaşlar mesela?
0: Ben diyorum falan diye mi gireyim yani?
1: Şimdi öyle
0: sana...
1: Şu bile bak, şu konuşma bile yani. Çok Cihangir değil mi yani?
0: Konuşmuyorum bu arada.
1: Çok Cihangir'sin Cihangir. Sen hayır. Çok Cihangir'sin. Çok...
0: Yani sana itiraz mı edeyim burada şimdi?
1: Estağfurullah, o döverim yüzden... zaten biliyorsun. Ha, bakmayan işte yani, sevimli olur.
0: O yüzden siz bilirsiniz falan diyorum.
1: Değerli dinleyenler, bunu bakmayın böyle konuştuğunu. Bunu şarkı aralarında bir dövüyorum, böyle dayak olamaz.
0: Her yerim mor mor.
1: Evet, dur bakalım şuradan şöyle. Ha, dur bakayım. Yeter artık daha. Bunu okuduk değil mi pantolonu? Evet. Okuduk. Abi normal fiyata mesela 50 lira olan bir ürünü abi sana 50 olsun diyen esnaf yeter bence. İndirim yapmış olmuyorlar, sana 50 olsun, normal rakamı sana olsun demesinler yeter demiş efendim. Haklısınız ama anlamadım çok. Her yerde şuursuz sürücüler var, yeter artık. Araba kullanmayı bilmeyen çıkmasın trafiğe. Katılıyor musun?
0: Katılıyorum.
1: E sen acemiyken çıkmıyor muydun?
0: Böyle İstanbul gibi yerde özellikle E5'te falan çıkmıyordum.
1: Nerede öğrendin araba kullanmayı?
0: Ben Antep'te öğrendim.
1: Yani Anteplilerin günahı neydi?
0: Biz Tofaş'ta öğrendik.
1: Tamam canım bizde.
0: Ama yani arsada marsada başlayıp yollara öyle çıktık yani.
1: Yani sana bir şey söyleyeyim mi? Hani günümüzde sıfır üretilmediği için çok açık olarak söylüyorum. Eski kuş serisi arabaların debriyajını hiçbir arabada yakalayamadım bir daha.
0: Çok sert ama.
1: Kaymak, bak biz arkadaşlar arasında onu kaymak debriyaj deriz.
0: Hmm.
1: Kaymak gibidir onun debriyajı. Hani hiç böyle kavrama noktası falan, çek ayağını bas gaza yani hiç.
0: Ben
1: devam ki.
0: Onu değil de bu o arabalarda kuş serisinde
1: hı,
0: vitesin bir türlü geriye atılamamasını biliyorsun değil mi?
1: Oh. Abi bastır. Tamam. Sağ i̇şte geri.
0: Olmuyor ya. Ya yarım yani, nasıl diyeyim? Tam bastıramıyorsun onu.
1: Bazen geçmiyor filan.
0: Geçmiyor.
1: Değil mi?
0: Evet.
1: Onu belirli bir şeyden sonra, yıldan sonra çözdüler ama haberin olsun. Evet, selam Serdar. Ben de bu motor abi bak motor ve arabacılar bir lütfen kendi kendinize kavga edin, beni dahil etmeyin. Seviyorum Hüseyin'in elit hallerini. Hüseyin ya, hastasıyız. Ama işte kabullenmiyor Cihangir'i.
0: Cihangir bilmiyorum.
1: Tamam yani. Kuzguncuk.
0: Kuzguncuk çok eski bir şey gibi ya. Aile ne? Daha çok mahalle falan, dizilerden biliyoruz.
1: Her ofise gittiğimde Kuzguncuk'tan gidiyorum.
0: Çok güzel yer ama ya.
1: Oğlum böyle bir şey yok ben. Yani. Diyorum ki şurada oturayım bir kahve içeyim diyorum, utanıyorum.
0: Mesela Kuzguncuk'a kahve içmeye giderim ama Cihangir'e
1: oğlum gitme
0: yani...
1: gitme Kuzguncuk'a. Deli misin sen, sakın gitme.
0: Niye?
1: Kızlar Victoria's Secret mankeni, erkekler şey onun adını söyleyemiyorum tabii, o tam anlamıyla markaya giriyor.
0: Tamam.
1: Kızlar öyle, ya kızlar da erkekler de manken gibi. Oğlum erkekler de herkes crunch tatlı tuğ dedim ya.
0: Crunch.
1: Herkes kıvanç tatlı tuğ. Herkes.
0: Tamam ben niye gitmiyorum işte, benlik
1: yer. Gitme oğlum gitme, boş ver. Sen gitme. Seni yemeyelim oralarda seni. Sen gidersen gelmezsin bir daha oralara. Boş ver. Sakın.
0: Tamam ben burada kalayım.
1: Kuzguncuk var ya, bir olmuş oğlum. Böyle bir şey yok.
0: Ne zaman ya, daha geçen sene falan gidiyordum ben.
1: Yok oradan. Yok böyle bir şey yok. Ben haftada 3 kere falan geçiyorum oradan.
0: Tamam.
1: Mecburen geçiyorum. Ben ofise giderken mecburen geçiyorum.
0: Önünden mi geçiyorsa bu icadiyeden mi dönüyor?
1: Bazen kardeşim? Sahilden trafik olunca Kuzguncuk'tan resmen içinden geçiyorum. Fıstık ağacına çıkıp oradan aşağı iniyorum.
0: Sallanıyorsun.
1: Ya da tam tersini yapıyorum yani trafik olduğu zaman. Bazen o mezarlığın aradan kaçıyorum falan. Hani arabayla da motorla da. Kuzguncuk, böyle bir şey yok Kuzguncuk. Orada bir kahveci kardeşim var, adı İsmail. Beni dinliyorsa selam ederim. Kahve dükkanı var ufacık. Hani ne kadar biliyorsun? İsmail kadar. Kahve dükkanı o kadar. İsmail kadar. Alıyorsun devam ediyorsun. Oturayım desen yer yok abi diyor.
0: Bu başta mı?
1: Ortalara doğru biraz. Ama kahve dünya. Bak gözünü kapat bir İsmail düşün.
0: Evet.
1: Düşündün bir İsmail.
0: Düşündüm.
1: Dükkan da o kadar. İsmail kadar. Hani soruyorsun mesela oturalım mı? Yer yok diyor. Ben en başta lan ne kadar güzel devamlı dolu meğer yer yok dedi. Yok öyle bir yer yok diyor demek istiyormuş adam. Köşede hani oturabileceğim bir yer yok.
0: Köşede mi?
1: Oğlum ortaya doğru biraz.
0: Evet, yer ortaya. Var aklında da orası mı acaba?
1: İsmail zaten bak bir şey söyleyeyim. İsmail'in yeri orada bir tanedir bence. Hani İsmail kadar. Başka yok. Evet. Yeter artık arkadan deli gibi selektör çakanlara acayip uyuz oluyorum. Ne diyorsun?
0: Doğru ama yani bazen ihtiyaç duyuluyor. Durduk yere yapmayın da.
1: Araba sürmeyi 89 model Kartal'da öğrendim. Ondaki 89'sa 4 vitestir onlar. Tam böyle teybin altında konsoldan çıkar böyle vites.
0: Evet gitmiyor.
1: Böyle bir tutarsın hani böyle biliyorsun. 4 vites. 89'lar 4 vites miydi?
0: 4 diye biliyorum ya evet.
1: Ama o kasalarda 5 de var hatırlayamadım şu an.
0: Onun 5'i daha 89 mu 90 üzeri olması lazım.
1: Öyle mi diyorsun?
0: Öyle hatırlıyorum.
1: O yani. Kuş serisinin arkadan itişli olmasının lezzeti var ya üf yani.
0: Bizim bir arabamız vardı işte 94 modeldi. Beyaz. Çok güzeldi ya.
1: Yani.
0: Hiç söyleyeyim dedim yani.
1: Evet dur bakayım şuradan. Kuzguncuk'taki şey İsmail'in şeyini soruyorlar. Kahveci İsmail'in. Valla sadece öyle bir ismen işte dinleyici çıktı o da. Merhaba abi nasılsınız falan dedi. Merhaba sen ben öyle ismini sormuş bulundum. Çok bilmiyorum tanımıyorum çocuğu. Dinliyorsa selam ederim. Kuzguncuk'ta İsmail. Hani kahvecinin adı da şey değil yani. İsmail'in kahvecisi falan değil. Çocuğun adı İsmail. Valla hatırlamıyorum kahvecinin adını. Bir de şey var nereye baksan barista hakikaten.
0: Kahveci çok olunca yapacak biri lazım.
1: Ondan mı?
0: Ne yapacak?
1: Değil mi?
0: Ama baristalar biraz daha artist.
1: Ne gibi?
0: Şekil.
1: Nasıl şekil?
0: Barda böyle tak şey shakerları vurmalar, kahve makinelerine tokatlamalar falan.
1: Bir de onlar makineyi de beğenmiyorlar biliyorsun.
0: Yani makinelerin her türlüsü çok pahalı zaten onlar ya. Ne koyuyor ki onda? Normal filtre kahve makinesi koymuyor. Bildiğin dolarlık, kaç bin dolarlık makine koyuyor.
1: Aslında normal filtre kahvesi koyacaksın. Gelene vereceksin göndereceğim, vereceksin göndereceğim. Seçecek, ver gönder, ver
0: İşte bak kahveci olmuyorsun. Onu evde de yaparsın, yaparım diyor.
1: İsmail öyle işte.
0: İsmail ama başka bir konsept yani.
1: İsmail öyle. Çünkü diyorum ya dükkan İsmail kadar makine koyacak yer yok. Bence oradaki makine de kartondan biliyor musun? O evde yapmış getirmiş aşağıda damacanadan falan koyuyor bence. Bence öyle yani.
0: Cold brew yapmış, cold brew.
1: Abi orijinali 4 ama bizimkisi 5'e çevrilmişti. Böyle de arabalar var biliyorsun. Bir arkadaşım drift için araba alacak. Lan bakıyoruz bakıyoruz diyorum ki oğlum bu diyorum yani bunda bir gariplik var falan. Otomatikten manuele çevirmişler arabayı. Debriyaj takmışlar.
0: Otomatikten mi çevirmiş?
1: Evet manuele çevirmiş.
0: Allah Allah niye öyle ki?
1: Drift için işte. Drift'te otomatik vites araba çok tercih edilmez.
0: Bir de mesela el frenini çekip böyle bir arabayı kaydırma vardır ya.
1: Lastik kaydırma.
0: Yani lastik yakma. Hı. Mesela otomatiklerde otomatik değil yeni nesil arabalarda böyle biliyorsun düğme o kaldırıyorsun.
1: O dört lastiği birden kilitliyor. El freni normal frene de bağlı çünkü.
0: İşte o eski nasıl yapılıyor onlar?
1: Araba önden çekişli olacak.
0: Tamam.
1: Bir kere bu şart. El freni çekeceksin. O aslında nedir biliyor musun? Çok böyle seni sıkıştırmış oldukları bir yerde. Hani önden arkadan çok böyle tampon tampona girmişler. Hmm. Park yerinde. Araba önden çekişli olacak yalnız. Bu bir şart. El freni çekeceksin sonuna kadar. Direksiyonu tam sağ ya da tam sol yapacaksın direksiyonu. Gaza yükleneceksin, patinaj çektireceksin. Arabanın sadece burnu döner. Anladın?
0: Evet, anladım da işte o yeni nesil arabalardaki şeyle nasıl yapacaksın?
1: Yeni nesil arabalarda genelde mesela bak elektronik el freni o düğmeli ya.
0: Düğmeli işte yani.
1: Frene böyle ayağın basılıyken o el frenini çek, fren pedalı aşağı çöküyor mesela.
0: Evet.
1: Yani fren de daha çok böyle ön tekerleklerde daha aktif olduğu için yeni nesil arabalarda çok yapamazsın onu. Anca araba arkadan itişli olacak, anca. Ayağının ucuyla frene basacaksın. Topuyla gaza basacaksın. Ön lastikleri tamam. Kilitleyecek. Arka lastikler patinaja düşecek. Ama o da işte arabasını babasından çalıp pazar sokağında patina çekenlerin hareketleri bunlar hep.
0: Peki bir şey daha.
1: Söyle.
0: Freni patlıyor arabanın. Allah fren kurusun. Boşalıyor. Evet, evet öyle şeyler olabiliyor. Hı. Normal eski sistemde el freniyle hani yavaş yavaş durdurma vardır ya refleks olarak.
1: O el frenindeki cart sesi ondandır zaten.
0: Ama mesela bu arabalarda nasıl yapacağız? Düğmeyi mi kaldıracaksın? Kalkmaz ki.
1: Düğmeyi kaldırmayacaksın. Genelde otomatik oluyor. Otomatikte kendi haline bırakacaksın kompresöre. S varsa S'yi alacaksın. Oradan manuele çevireceksin. Araba manuelse de durdurabilirsin.

0: bildiğin kadar kompresörle durdurmaya çalışacaksın. Motor freniyle. Bu. Onun harici yapabileceğin bir şey yok. Yani.
1: Üzdü.
0: Üzdü tabii, üzmez mi? Üzmez mi ya? O el frenindeki cırt sesi o senin dediğinden mesela.
1: Vık diye çeker. Öyle çekersin ya.
0: Cırt diye çekilir ya. O mesela hani Allah göstermesin frende bir sıkıntı var. Gidiyorsun önün boş, böyle yavaş yavaş böyle tık tık tık tık, yani ne kadar çektiğini anla diye. Çünkü birdenbire çekersen spin atarsın. Dönersin, evet. Allah korusun taklaya kadar gider. Onun için böyle yavaş yavaş çekersin. Mesela arabanın kasıldığı yerdeki cırtta bırakırsın falan filan gibi şeyler.
1: Bizim o 94 model arabada babam el freni kışın çekmezdi.
0: Donar çünkü. Donuyor. Akıllı adammış. Evet. Yeter artık, şu okul bir türlü bitmedi. Gitti. Ne güzel yaz tatilindeydik, o da bitti. Gerçekten sıkıldık. Bir bitse de kurtulsak şu. Ya bu, ben var ya okulu seven bir tane öğrenci görmedim. Bir tane yani. İnşallah ceza yersin Nazım. Dünden kalmıştın değil mi oğlum?
1: Nazım yazınca...
0: Evet. Nazım inşallah ceza yersin. Nazım yine yazdı Nazım. Ceza Nazım yine yazdı. Nazım hiç ceza yersin inşallah Nazım. Sonra dur bakayım. Kuzguncuğa gelmeyin harbiden demiş. Olur, gelmeyelim abi. Acemi değil, şuursuz sürücüler. Acemiler kendini belli ediyor zaten demiş. Efendim ne diyorsun?
1: Belli eder ya gidişten. Bazıları mesela boş yolda frene basıyor. Denk geliyorsun oraya 5'te. Boş yol yani. Önün
0: niye, o niye oluyor biliyor musun? Yani? Gidiyor ya mesela öyle arabayla. Telefon çalıyor, frene basıyor mesela.
1: Gitsene, evet. Niye basıyorsun?
0: Telefon çalıyor, frene basıyor. Ay telefonum nerede filan diyor. Mesela radyonun sesini açacak, frene basıyor filan. Bir arkadaştan biliyorum ben de. Ben de bir arkadaştan biliyorum. Evet, sonra dur bakalım. Tuzlu Kahve dizi. Öyle bir dizim var, Tuzlu Kahve
1: diye. Yeni başladı.
0: Yeni mi başladı? Hı-hı. Tamam, peki. Tuzlu Kahve diyor. Şuradan şöyle. Yenilerden. Vites düşürerek duracaksın manuelde. Evet efendim, öyle dedik zaten. Başka? Dur bakalım. Aynı işlemi görüyor. 3 saniye basılı tutunca oluyormuş. Elektronik el freninde öyle oluyormuş. 3 saniye basılı tutunca.
1: 3 saniye hiç denemedim ya. Giderken mi?
0: Öyleymiş. Sen yine de deneme.
1: Ben yok.
0: Nazım inşallah ceza yersin Nazım. Öyle yazmışlar. Benim çocuklarım bir aydır okullar açılsın diye bekliyor. Benim çocuklar bir aydır okullar açılsın diye bekliyor. Okullar bekliyor muydun açılsın diye okulları? Ben böyle bir heyecanlanıyordum biliyor musun okul açılacak.
1: Seviyordum ya ben okulları.
0: Hele mesela atıyorum. Alt kadroya yeni biriler mesela. Sen şimdi orta birden orta ikiye geçeceksin mesela. Tamam mı? Alt kadroya yeni biriler, yeni kızlar filan.
1: Lisede çok oluyordu onun olayı. Ortaokulda değil, oluyordu ama lisede. Hani askerde var ya, benim alt devre geliyor.

0: Ehliyet sınavında silecekleri açık unuttum. Hoca dalga geçmişti. Ehliyet sınavını hatırlıyor musun?
1: Hatırlıyorum.
0: Girdin. Ciddi misin?
1: Hatırlıyorum ya, girdim.
0: Ne ya, tamam oğlum, ben zaten sana girmemişindir demiyorum. Allah Allah.
1: Ya önce arabayı aldım, sonra motoru aldım. Hı. En yakın motor. Motorda yeni ehliyete geçtim artık.
0: Ben var ya, bir ara iyi ki bütün boş vakitlerimde bütün ehliyetleri almışım.
1: Bütün derken kamyon var mı? Gerçi sen kamyon kullanıyorsun.
0: Ben üstünde motor olan her şeyi kullanıyorum. Yoksa da tak motoru kullanayım. Sorun yok yani bende. Ama iyi ki işte boş vaktimde almış. Şu anda çok zor galiba. Baksana oğlum, ehliyet için işte şey yapacaksın. Ehliyeti alacağım. Mesela motor ehliyeti alacaksın. Motorunuz kaçlık filan diyorlar. 600'lük, evet. O zaman siz alacaksınız falan. Ben öyle bir şey yok. Ben al komple double hepsini şey yapıyoruz biz, eski ehliyet sahibi olarak. Eski. İyi ki diyorum ya, işte boş vakitlerimde gidip hep ehliyet almışım ben. Hep. Arkadaşlarım kızlarla geziyordu, ben hep ehliyet alıyordum. Abi 1.3 arabayla yoku çıkarken seni dinliyoruz demiş efendim. Zaten beni kapatsan motor sesi şey yapar yani, hiç

0: Nazım inşallah ceza yersin. Kütahya yayını. Bildir. Kütahya yayını. Bildir. Okulu sevmezdim. Hala pazar günü stresi yaşıyorum demiş. Ya onun okulla bir alakası yok. Pazartesi hep bir şeylerin başlangıcıdır. İş başlar, okul başlar, o başlar. Hani illa mesela hafta sonu tatilinden dönmene gerek yok. Yeni bir işe başlarsın derler ki git pazartesi gel başla. Yeni bir şey yaparsın pazartesi başlayalım derler. Diyete pazartesi başlanır. Spora pazartesi. Pazartesi başlangıçtır. Haftanın başlangıcı yani pazartesi. Başlangıcı olan her şeyin bir sonu vardır.
1: Evet,
0: hangi filmde
1: yani,
0: bu?
1: O bence biraz da psikolojik kendi kendini kandırma da olabiliyor. Pazartesi başlarım dediğin çoğu şeye başlamıyorsun.
0: Evet.
1: Hemen başlayacaksan başlayabilirsin.
0: O işte şey başından atıyor.
1: Aynen işte.
0: Mesela ben şimdi desem ki pazartesi spora başlıyorum. Daha bir hafta var. Oo.
1: Ya, yarın başla. Niye başlamıyorsun? İşte
0: desem yani mesela. Nazım yazmış diyor ki abi saat kaç olmuş çalışıyoruz lütfen tövbe de. Nazım 70'lik yerde 140'la gidiyorsun Nazım. İnşallah ceza yersin Nazım. İnşallah ceza yersin. Nazım arayalım, iki gündür sarıyoruz Nazım'a. Ben hiç tanımıyorum kendisini, kimde nedir bilmiyorum hiç.
1: Çalışıyormuş ama.
0: Bir arayalım. Biz de çalışıyoruz oğlum. Allah Allah. Şuradan şöyle bir arayalım bakalım. Evet. Bip. Nazım açmıyor.
2: Kişi şu anda meşgul. Diğer.
0: Nazım inşallah ceza yersin. İnşallah ceza yersin. Savaş uçağı kullanabiliyorum deme sakın demiş efendim. Yok onun için Amerikan Amerikalı olmak lazım. Değil mi? Yani. Ben bir Amerikan filmi görmedim. Oğlum hadi savaş uçağını, helikopteri falan geçtim. Uzay gemisi geliyor onu kullanıyorlar ya. Nerelisin? Amerikalı. Kullanırsın baba sen geç. Nerelisin? Alman. Yok sen olmaz, siz araba yapın. Öyle diyorlar onlara. Bir daha arar mısın? Kapattım yanlışlıkla. Nazımcığım burası öyle. Babanın radyosu değil burası öyle. Her istediğimizi yapamıyoruz. İnşallah ceza yersin. Dur bakayım şöyle. Atmosferik yokuşu çıkamıyor. Atmosferik motor mu seversin? Ya da biliyor musun farkı?
1: Nedir atmosferik motor?
0: Turbolu atmosferik var. Turbolu var, atmosferik var. Atmosferikte turbo olmuyor. Bazılarına takıyorlar ama niye takıyorlar anlamıyorum.
1: Ne yapıyor fark yani?
0: Hacmi daha büyüktür. Tamam. Turboya gerek kalmaz. Mesela 1.4 atmosferik olursa biraz şey yani, radyo açık olsa bile benden daha çok arabanın sesini duyarsın. Ama turbo olursa turbo beslemeli olur falan filan işte teknolojik şeyler. Boş ver, hiç girme bu işlere oğlum.
1: Gerek yok, boş ver.
0: Girme bu işlere. Zamanında girdim, yaş bu oldu, hala çıkamıyorum. Hala. Yani. Onun için hiç şey yapma. Şarkı yazıyor muyuz yapay zekadan? Yapalım istiyorsanız. Yani. Turbosuz araba bisiklettir benim için. Ya işte bazı atmosferikler var. Şimdi bana söyletme şimdi. Hani turbo murbo anla yani, delik deşik eder. Delik deşik eder yani, bak delik deşik eder yani bazı atmosferik. Yani şunu yazan adamla araba hakkında konuşacak bir şey yok. Hani turbosuz araba bisiklettir benim için diyen Nazım yazmış zaten. Nazım inşallah ceza yersin. Bunu diyen Nazım'la araba hakkında konuşacak bir şey yok kardeşim. Yok yani. Evet. Dur bakalım. Evet. Serdar Bey, her ne kadar tişörtü alamasak da konu neydi yeni açabildim. Niye alamamış tişörtü?
1: Bilmem.
0: Neden? Arayalım mı? Ben bundan sonra gecedir şey Alem FM memnuniyet hattı gibi çalışacağım. Evet. Gündüz şikayetçi olduğunuz şeyleri bana yazın. Canlı yayında telefon açacağım. Nasıl olsa uyuyor herkes. Herkese yapıştırın. Alo. Alo.
3: Alo.
0: Merhaba.
3: Merhaba.
0: Nasılsınız?
3: Sağ olun.
0: Ben de iyiyim, sağ olun. Ben yanlış mı aradım abi?
3: Kim aradın ki abi?
0: Abi bilmiyorum, ismen bilmiyorum. Radyoya mesaj çektiniz mi?
3: Yok abi, çekmedim.
0: Pardon abi, kusura bakmayın, çok özür dilerim.
3: Çok güzel. Evet.
0: Sağ olun abi, eyvallah. Allah
1: nasıl
0: Allah.
1: Ya?
0: Ne bileyim, ben yanlış çevirdim herhalde. Dur bir daha arayayım.
1: Aynı adam çıkmasın.
0: Aynı adam çıkarsa bu sefer... Neyse.
1: Evet. Bizi mi trollüyor acaba?
0: Dur bir dakika. Şey yap, üstüme gelme. Konuşurken çeviremedim demek ki numarayı.
1: Aynı adam bekliyorum.
4: Alo.
0: Alo.
4: Serdar
3: Bey.
0: Kadınmış ya adam.
1: Evet.
0: Hanımefendi neredesiniz? El alemin adamlarıyla konuşuyorum ben gece gece ya.
2: Siz aradınız yanlışlıkla.
0: Evet, tişört niye gelmedi efendim? Bir sıkıntı mı oldu? Ne oldu? Onun için aradım.
2: Valla 2-3 hafta önce beni aradılar. Adres aldılar ama hala gelmedi.
0: Tamam, adres alındıysa şimdi şöyle bir şey söyleyeyim size. Biliyorsunuz hani Serdar Yayın'da Sarıyer Kola'yla geceleri. Tişört de size, milli takım tişörtü de Sarıyer Kola'dan geliyor. Ama etrafınıza baktığınız zaman Sarıyer Kola her yerde, biliyorsunuz her yerde. Hani dün bir dinleyicimiz yazmış, hiç telaş yapmasınlar 2-3 haftaya geliyor diye. Eli kulağındadır, gelir efendim, merak etme. Ya sizden adres alındı mı? Hüseyin aradı mı size?
2: Yani kim aradı bilmiyorum ama adres alındı.
1: İsminiz nedir?
2: Serpil ben.
1: Merhabalar.
0: Gördün mü? Bak bakayım bir dakika, bir saniye.
1: Serpil Hanım, numaranın sonu 79 mu?
2: Evet.
1: Merkez Mahallesi ile mi başlıyor?
0: Oğlum tamam da.
2: Doğrudur.
1: Tamam işte.
0: Ne yapıyorsun? Tüpçü müsün? Ne yapacaksın adresi o kadar?
1: Bir dakika, kanıtlıyorum şu an gerçekten o mu diye. Ben de şu an teyit ettim. Teşekkür
0: tamam.
1: Ediyorum.
0: Adres alınmış yani.
2: Evet. Tamamdır. Konumuz
0: tamam.
2: Neydi?
0: Konu
1: tişört.
0: Oo, ama yani şimdi böyle kişiye özel radyo programı, her gün arayayım size şey. Merhaba Serpil Hanım, biz başladık, konumuz da şu.
1: Ama Serpil Hanım premium paket almış gibi bütün her şeyden faydalanmak istiyor yani.
0: Sauna fitness hariç. Evet. Serpil Hanım.
2: Efendim.
0: Nereyesiniz? Neredensiniz acaba?
2: İstanbul.
0: Neresinden?
2: Beylikdüzü.
0: Pardon ya, demin bir şey oldu. Evet. Beylikdüzü. Nerede şu an, işte misiniz?
2: Hayır.
0: Neredesiniz?
2: Evdeyim.
0: Anladım. Niye böyle bir çok şey, böyle bir tedirgin, sanki başka bir eve girmiş gibisiniz yanlışlıkla?
2: Yok ya, değil.
0: Kim var evde?
2: Tek başımayım.
0: Niçin?
2: Şu an kimse yok.
0: Yani ilerleyen saatlerde kim oluyor?
2: Çocuklarım oluyor.
0: Abla siz niye böyle hırsızlığa girmiş gibi konuşuyorsunuz benimle ya? Aşk olsun ya.
2: Aşk güzel bir şey, evet.
0: Aşk güzel. İyi akşamlar, görüşürüz. İyi akşamlar diliyorum. Tişört gelince haber edin bize, olur mu efendim?
2: Tamamdır.
0: Tamamdır, görüşürüz. Kolay gelsin. Sağ olun. Teşekkür ederim. Var olun. Sağ olun. Teşekkürler. ...8 Temmuz'da gelecek bir başka bir hanımefendi daha yazmıştır. Buraya böyle şey, bundan sonra tekstil atölyesi gibi. Bak biz ne yapalım biliyor musun oğlum? Bir tane kartal alalım, tamam mı? O bu iş kartalda olur ya, hani arkaya atalım tişörtleri. Gece Mecidiyeköy'de benim yayından sonra. Gel baba gel, yayında kazanamadığını buradan al diye. Ha,
1: biz dağıtalım.
0: Evet.
1: Arkaya oradan koyalım tişörtleri.
0: Diyelim ki mesela tişört kazandınız. Evet, nasıl gelecek tişört? Abi Gülbağ Caddesi'nde akşam pazarı var. Biz saat 1:30'da oradayız, gelin oradan alın diyelim.
1: Serdar Gökalp'i görebilirsiniz orada.
0: Evet. Alo, merhaba.
4: Merhaba.
0: Nasılsınız?
4: İyiyim, siz nasılsınız Serdar Bey?
0: Ben deyim. Hep aynı kadınmış gibi denk geliyor. İlk arayan adam bile bu kadınmış gibi geliyor bana şu an, biliyor musun?
1: Ben abi unutamadım ya. Abi çok bizden gibi durdu.
0: Abi çok keşke uzatsaydık ya. Merhaba hanımefendi, nasılsınız?
4: İyiyim, teşekkür ederim siz.
0: Ben deyim efendim, çok teşekkür ederim. Kiminle görüşüyoruz?
4: Gül ismim.
0: Kim?
4: Gül.
0: Gül. Tamam ablacığım, tişört gelmediyse gelir. Bu ne tepki ya?
4: 8 Temmuz'da vereceğim, göndereceğim dediniz.
0: Tamam canım, daha
4: 1 Eylül.
0: Gelir. Şey Hüseyin'cim bak, işaretliyorum. Burada insanları işaret. Benim işaretlediğim bütün insanları yarın hususi olarak sen bir kere daha belirt. Yarın. Bak gözünüzün önünde talimat verdim hanımefendi.
4: Tabii bunu ama 30 yıldan saymam.
0: Neyden saymazsınız?
4: Şöyle ki, hı, tişört bana 28 yıl önce aldığım etiği hala giydiğim için vermiş.
0: He, siz osunu, tamam abla biz sana göndersek de haklı çıkamayız zaten, ben seni hatırladım yani.
1: Ben
0: tamam, ben sizi hatırladım ya. Tamam ablacığım, tamam Hüseyin'cim, bu ablayla polemiğe girmeye gerek yok, asla haklı çıkamayız bununla. Tamam, neredesiniz hanımefendiciğim?
4: Valla iki telliden çıktım, eve gidiyorum.
0: Niye?
4: İşteydim.
0: Ne, evde bekleyen var mı?
4: Yok.
0: Niye yok?
4: Yok.
0: Neden işte, onu soruyorum yani. Neden bu kendinizi bu kadar yalnızlığa ettiniz ya?
4: Ay yalnızlığa etmedim de seviyorum ama.
0: Ne yalnızlığı seviyorum. Ya, normalde de yalnız mı yaşıyorsunuz siz?
4: Evet.
0: Anladım. Siz var ya yalnızlıktan eriyorsunuz efendim. Yoksa kimse 20 sene önceki eteğine sığamaz yani. Vallahi.
4: Çok çalışmaktan.
0: Ne iş yapıyordunuz siz?
4: Tornacıyım.
0: Ooo. Tamam güzel ablam, ben seni daha iyi hatırladım biz sana. Pardon abla dedik abi, kusura bakmayın, özür diliyoruz. Çocuk heyecan yaptı bir an, tanıyamadık biz sizi, pardon kusura bakmayın efendim. Tamam Hüseyin not aldı bak, gözünüzün önünde verdim talimatı, yarın hususi olarak ilgilenecek, tamam mı?
1: Evet tornacı hanım diye şey yaptı.
0: Evet, deminki ablayla da şey yap yani, bu abla tornacı diye korktuğunu çok belli etme, deminki ablayla da ilgilen.
1: Abi tabii.
0: Daha iyi karadığımız adamın numarası gözükse arayıp tişört verirdim
1: ya,
0: biliyor musun?
1: Onu deneyelim ediyorum. Mi ya, tekrar bir arasak mı?
0: Yok acaba? O gitti, üstüne iki numara çevirdim. İlk aradım.
4: Ama o beyefendi sonra sinirlenecek gibi duruyordu.
0: Nasıl yani... sinirlenecek gibi duruyordu?
4: Yani konuşmayı devam ettirseniz siye alındığını ya da dalga geçtiğini düşünüp sinirlenecek gibi duruyor.
0: Ben kimlerin sinirini aldım? Benim telefon şakalarını dinlediniz mi hiç?
4: Tabii ki.
0: Ha, o zaman konuş, o zaman tamam.
4: Ben senin çok önce Mecidiyeköy'de AVM'lerdeki stand-up gösterilerine bile geldim.
0: Gülmüş müydünüz?
4: Tabii ki, annemi de getirirdim.
0: Teşekkür ederim efendim. Ben yeniden gösterilere başlıyorum bu arada.
4: Ha, ne güzel.
0: Hiç öyle geliriz meliriz yok.
4: Artık sen bilet hediye edersin herhalde bu tabii kadar canım. Yılın üstüne.
0: Şöyle bir şey, hani yıl bitmeden oyunlara başlamayı düşünüyorum. Öyle de bir sözüm var. İlk oyunu Alem FM dinleyicilerine ücretsiz yapacağım.
4: Tamam. İlk
0: oyunu öyle yapacağım. Alem FM dinleyicilerine ücretsiz. Nasıl olsa ikinciye gelmeyeceksiniz. Bari ilkinde. Yani bari ilkinde. Ama öyle yani. Sabah kaçta kalkıyorsunuz tornacı ablam?
4: 6'da kalkıyorum.
0: 6'da kalkıyorsunuz. Bir insan 6'da kalkıp nasıl bu kadar mutlu olabilir
1: ya? Evet ya, bir de torna bir şey olmadı mı? CNC tezgaha geçmediniz mi siz?
4: Şöyle 6'da kalkıyorum. Spora gidiyorum.
0: Spora mı gidiyorsunuz? Bunlar hiç inandırıcı hayatlar değil bunlar yani.
1: Hiç tornacı gibi değil bu.
0: Allah aşkına ne yaptı? Ofis mi seyrediyorsunuz siz? Dizilere yeni mi başladınız ablacığım, dizilere?
4: Ben hiç dizi izlemiyorum. Televizyon yok hayatımda benim.
0: Doğru, böyle işte spora gidiyorum. Ondan sonra geliyorum, kahvemi içinde bir caz dinlerim ben. O arada sekreter arayanları getirir.
4: Yok, caz dinlemiyorum ya. Yok, caz falan dinlemiyorum. Şimdi yalan söylemeyeyim. Eskiden dinliyordum. Rock and roll falan dinliyordum ama değil. Birazcık arabada da çok vaktim geçti. O yüzden radyo dinliyorum.
0: Anladım. Spor ne yapıyorsunuz? Spor ne yapıyorsunuz?
4: Fitness yapıyorum.
0: Fitness yapıyorsunuz. Lan ben bir tane kadın görmedim ki Hüseyin. Hüseyin ben bir tane kadın görmedim ki fitness yapıyorum demesin yani. Değil mi? Hepsi öyle. Eskiden de bir tane daha vardı, o yerini fitness'a bıraktı. Topun üstünde zıplanan ya, neydi?
1: Pilates. Yok şöyle, şey, zıplayan top.
4: Pilates. Pilates topuyla da yapılıyor. Yani aletli pilates ya da şey, mat pilates.
1: Reformer diyorlar.
4: Ama 40'ından sonra özellikle ağırlık çalışması gerek bence kadınların. Bir de benim işimde biraz güç de gerekti. Hani öyle çok cılız kollarla falan olmuyor. Işte.
0: Herhalde dövüyor müşteriyi onun için.
4: Yok ama yani bizim kutular içinde metal olduğu için.
0: Hani gelen mesela şey diyor. Abla şunun ucu açılacak. Utanmıyor mu lan bana getirmeye falan diye. Pat diye.
4: Ya yok, biz öyle çok yan işlemler yok. Hani havşa açmak vesaire, diş çekmek manuelde çok az yapıyoruz biz onları. Hepsi şey, yeni nesil siyasi tezgahlarda yapıyoruz ama işte o ürünleri kaldırırken ederken o koliler bizim küçücük bir koli ama 25 kilo falan oluyor.
0: Allah, dediğinizi hiç anlamıyor. Biz ustabaşı olmadığımız için hiç öyle.
4: Değil, anlatabilmeye çalışıyorum işte böyle birazcık şey özetle.
0: Yani senin konuştuğun bana böyle geliyor bak, bu da. Vel kad gamel hasana veledet aha vel alada gamba. Bana bu kadar yabancı geliyor bana yani hiç. Dükkan sizin de değil mi ablacığım?
4: Evet benim.
0: Dükkan sizin. Ortak mortak bir şey var mı?
4: Yok.
0: Hiç. Hiç mi yok?
4: Yok.
0: Anladım. Yok. Hiç yok. Ortak yok. Sabah 6'da kalkıyor. Fitness, pilates, tornacı. Ben.
1: Kumpas kullanıyor musunuz?
0: O ne oğlum?
4: Tabii ki.
0: Kumpas?
4: Kumpas olmadan olmaz.
1: Tabii canım.
4: Ben parçayı ilk üretimde kumpasla kontrol ediyorum.
0: Dur, ben de bildiğim bir şeyden konuşuyorum. Valla ben de çok güzel pencik bolla oynarım. Ya ne oldu? Siz de bunu bilmiyorsunuz değil mi? Valla pencik bolla oynarım. Çok güzel. Yani inanılır gibi değil. Ondan sonra fenk ve eskivleri çok iyi çalışırım ben yani. Ne oldu? Mosmoru şiştiniz, tamam, ne oldu?
4: Bize de öğretiyorsun kızım. Yani bilmemek değil, öğrenmemek ayıp.
0: Yok abi, herkesin
4: bize
0: sporu kendine.
4: Biz öğreniriz.
0: Herkesin sporu kendine. Ama ben sizden bir berber tavsiyesi alabilirim tabii. O yani o çok...
4: verebilirim.
0: Ne kadar da bir kuaföre gidiyorsunuz tornacı ablam?
4: Ayda bir dip boya. Ancak.
0: Kaş, bıyık filan?
4: Ha, onlar yok çok şükür ya.
0: Yok mu şey mi? Kararıyor bunu?
4: Yok. Hep şey.

0: açık tenliyim ve o yüzden öyle çok fiziksel problemlerim yok.
1: Tamam işte diyorum ki açık tenlisiniz ama hani evet. Fiziki olarak hani kirin pasın içinde çalışıyorsunuz. O hani böyle mesela elini böyle...
0: Ya bizim kir pastan ziyade kesme yağıyla işimiz. En fazla yağlanıyoruz biz.
1: Kesme yoluyla.
0: Daha ziyade yağ oluyor.
1: Yanınızda çalışan birisi var mı Acep?
0: Var.
1: Kaç kişi çalışıyor?
0: 6 kişi.
1: 6 kişi çalışıyor. Ha, size bağlayan patron sizsiniz doğru mu?
0: Hani şirketin tek sahibi benim. Başka ortak yok ya.
1: Tamam anladım. Yani para sizden mi yatıyor yani?
0: Tabii.
1: Ha, para sizden yatıyor. Anladım. Mesela çok affedersiniz. Yani aylık mesela gider ne kadar oluyor? Bak kazancını sormuyorum. Gider ne kadar oluyor?
0: Ha, çok net bizim. Ortalaması 26 bin euro.
1: Ortalama ne?
0: 26 bin euro.
1: Bak.
0: Euro.
1: Bak euro dediğine mi üzüleyim? 26 bin euro diyor. Ona mı sevineyim? Yani.
2: Ben hanımefendi kafamda oturtamadım şu an.
1: Bende de hep ayakta şu an. Hiç. Bende de yani hep.
0: Tam oturmayan konu nedir? Orada yardımcı olayım.
1: Yani şimdi beyaz tenliyiz. Birinin tornacı olması başta bende ayakta yani. Boş metrobüste ayakta gidiyor şu an o beyaz tenli birinin.
0: Ya çok detay vereceğim de şimdi tanınırım. Çünkü sektörde pek şey yok. Kadın yok zaten. Hani
1: yani şey mesela detay
0: olup dinleyen varsa kim olduğumu anlamıştır.
2: Şu an tanınmış zaten. Olursunuz da tanımıştınızdır zaten
0: yani. Evet tanımıştır.
1: Şey şey mi olur mesela bu sizde ulan bu bizim torunacı bacı değil mi ya filan. Öyle mi oluyor?
0: O olacak yani bilmiyorum nasıl sıfatlandırıyorlar ama kendi aralarında tanıyacaklardır.
1: Hı.
2: Ne diyorlar size böyle ablam, yenge falan gibi?
1: Bence ablam.
0: Daha neler? Daha neler?
1: Ablam.
0: Yani o biraz cesaret ister öyle bir kitap.
2: Hangisi?
1: Hangisi? Abla demek mi? Ne diyeceğiz?
0: Saygılarınızın hepsi. Ablayı da ancak benle birazcık samimi olduktan sonra.
1: He. Belki usta değil mi?
0: Yok hanım.
2: Gül Hanım.
1: Hanım.
2: Gül Hanım mı diyorlar?
1: Evet. Ama şimdi evet. Ben tornacıya gelip de mesela merhaba şunun ortasında deler misiniz hanımefendi? Bu biraz hani...
0: İşte bizde öyle hani eline parça alıp gelinemiyor. Biz büyük otomotiv firmalarına işte...
1: Tamam canım 26 bin euro maaş ödüyorsan zaten büyük çalış evet.
0: Yani doğru. Yani o tür yerlere spesifik parçalar yapıyoruz ve adetli işler yapıyoruz. Hmm. Dışarıdan iş almıyoruz yan işlemi olmayan. Saç telinin onda bir hassasiyetiyle çalışıyoruz öyle söyleyeyim.
1: Bravo. Aa, görüyor musun? Tabii.
2: Biz de öyle çalışıyoruz ya.
1: Bak bir dinleyici de yazmış diyor ki.
0: Diş implantı bile bizim makinelerden çıkıyor öyle söyleyeyim.
1: Hmm, peki. Bak biri dedi onu bunu bırakın da kumpas nedir? Kumpas bizim bildiğimizin yanında hani bir... Ben mesela Hüseyin'e kumpas kurarım. Hüseyin bana kuramaz. Onun haricinde... Onun haricinde bir de şey nesnelerin böyle için çapını, evet, dışını, derinliğini, uzunluğunu ölçmek için kullanılan bir alet değil mi?
0: Aynen öyle. Boyut, çap gibi basit ölçümlerde kumpas kullanıyoruz. Üretimde çok sık kullanılır.
1: Hı hı.
0: Ama diğer ölçümler için tabii farklı ölçüm cihazlarımız var.
1: Evet. Değil mi? Bunlar gülsün diye bilmiyormuşum gibi davrandım da bunlar. Hani bizde...
0: Sizin bilmemeniz imkansız.
1: Estağfurullah. Ben işte böyle Hüseyin'i trollüyorum bazen. Bilmiyorum diye. O eğlensin diye. Öyle.
0: Hüseyin eğlendi ama.
1: Hüseyin çok eğleniyor canım bizimle Hüseyin. Ama ben niyeyse Hüseyin benim yanıma geldikten sonra eve gidince ben kulak çınlamasından duramıyorum niyeyse.
2: Hayır öyle bir şey yok.
1: Yani, hiç bilmiyorum yani. Peki hadi iyi yolculuklar. Siz de sizden önceki hanımefendiyle hususi olarak yarın Hüseyin bir arayıp ilgilenecek olur mu?
0: Tamam çok teşekkür ederim.
1: Tamamdır görüşürüz öpüyorum sağ olun. Teşekkür ederim efendim sağ olun görüşürüz var olun. İşkenceyi biliyorsun değil mi sen işkenceyi?
2: İşkenceyi biliyorum ya.
1: Bizim benim baba mesleği mobilyacılık, marangozluk. Ben şeyde orada büyüdüm. Hı-hı. En sevdiğim alet neydi biliyor musun?
2: Neydi?
1: En sevdiğim alet tahta çekiç.
2: Aa güzeldir ama.
1: Ama yani. En sevdiğim alet. Bak normal o çivi çekici değil tahta çekiç yani. En sevdiğim alet oydu. Ben onunla da çivi çakılıyor zannediyordum ufakken. Çok tahta çekici şey hiç etmişimdir yani çok. Evet. Abi ben Lütfi. Yazmana gerek yok Lütfi gözüküyor zaten. Maraş'a gösteri için gelecek olursanız bana önceden haber verir misin? En önden bilet alacağım. Lütfi benim habere gerek yok. Ben kararı vereyim senin içine doğar zaten sen. Öyle. Bak dün işaretlediklerimiz, bugün işaretlediklerimiz bunların hepsiyle hususi yarın ilgilenir.

0: ilgilenmiş oluyorsunuz şeyin.
1: Tabii ki.
0: Tamam mı? Yarın ilgilenmiş oluyorsun. Yarın bana rapor veriyorsun. Ben de şey dinleyicilere aktarıyorum. Tamam mı kardeşim? Hı-hı. Oğlum beni öyle başından geç. Aa filan. Tamam mı? Tamam mı?
1: Tamam, bir yandan kontrol ediyorum da o yüzden. Hı,
0: tamamdır. Peki. Hı hı hı hı. Evet. Dur bakayım. Şuradan. CarPlay özelliğiniz çok güzel olmuş abi. Elinize sağlık. Seviliyorsun. Estağfurullah efendim, siz kullanın diye. Siz istiyorsunuz, biz ekliyoruz. Uygulamaya ekliyoruz, oraya ekliyoruz, buraya ekliyoruz. Hani ne isterseniz. Şimdi bana birkaç şey yazılmış uygulamayla alakalı. İşte bende olmuyor mesela ama ben bizimkilere bildirdim onu. Dün bir dinleyici demiş ki ya telefon çaldığında keşke işte baştan başlamasa falan, öyle bir şey. Bende olmuyor mesela. Sende oluyor mu?
1: Yok.
0: Bende de olmuyor. Belki kişisel, yani güncellemeyle alakalı bir şeydi. Bir de şöyle, bizim ara sıra güncellemelerimizi kontrol edin. Biz, siz bir şey istedikçe biz ekliyoruz değerli dinleyenlerim. Lütfen benim tişörtümü de kontrol edin lütfen. Hemen bak, işaretledim. Duydun mu?
1: Hemen.
0: Ona göre bak.
1: Tabii ki.
0: Heh, ona göre. Tabii. Onu işaretledim. Abi ben Yıldıray. Yani. Merhaba Yıldıray. Keşke burada da gösteri yapsan. Abiler yazıyorum ben. Yani yazdığım gibi bir şey. Bir 35 dakikalık falan metni çıkarttım. Bir 50 dakika yapmam lazım onu. Bir 15 dakika daha falan yapmam lazım. Çünkü özür dilerim. Affınıza sığınarak. Haddim değil ama hani affınıza sığınarak söylüyorum bunu. Daha bugün de bir arkadaşla konuştuk. Benim işim komedyenlerin arasında birazcık daha zor. Çünkü sıfır siyaset olacak bende. Etnik köken falan bende sıfır. Hani nereli olduğunun önemi olmayacak benim gösterime geldiğinde. Siyasette politikayla ilgilenmene lüzum olmayacak. Yani ilgilenmesen de benim anlattıklarımı gülebileceksin inşallah. Yoksa hani demeyeyim diyorum ama yani. Ya abi bunların ben komiyim dediği yerde Afrikalı çocuklar gösteri yapıyor sevgili dinleyenler. Birazcık süre verirseniz iyi bir şey hazırlıyorum inşallah. Ama yalnız bırakmazsınız inşallah beni.

0: Abi podcastleri indirme özelliği ekleyebilir misiniz? Bu şeye telefonunuza indirme olmaz. O olmaz. O çünkü bizim elimizde olan bir şey değil. Hani şarkılar, çalınan şeyler onlar telif, onu biliyorsun. İnternetten indirmeye girer o. Ama galiba uygulamanın içine belirli bir süre indirebiliyorsun istediğin podcastleri. Galiba uygulamanın içine. Ama haricinde öyle işte mesela bizim podcastleri girelim indirelim. Bizden yana bir şey değil. Beni indir, Fatih'i indir, Umut'u indir ama hani aralarda şarkılar da var ya. Şarkılar telife giriyor. Onun için internetten şarkı indirmeye girer o. Onu yapamayız. Onu sadece biz değil, onu kimse yapamaz. Öyle bir kural var çünkü yani. Yasak o. İndiremezsin. Ama bildiğim kadarıyla uygulamanın içine belirli bir süre indirebiliyorsun. Bu dijital platformlarda film indirdiğiniz gibi. Ben mesela dijital platforma üyeyim. Sağa sola bir yere gideceğim zaman uygulamanın içine filmi indiriyorum. Atıyorum. O bir süresi var. O kadarlık indiriyor falan filan. Ona bakayım hemen. Hüseyin not al.
1: Bakıyorum hemen.
0: Tamam. Hüseyin not al uygulamanın içine indirebilme. Podcast indirebilme. Tamam.

Abi podcast dinliyorum, telefon gelince ses kapanıyor demiş. Hani bilmediğimden sonra normal olanı bu değil, olmasın olma, bu değil mi zaten? Evet. Podcast dinliyorsun bizi, telefon gelince ses, bu normal olan bu değil mi? Ne olsun, telefonda beraber ben mi? Mesela şey mi dedi, merhaba sayın dinleyici telefon çalıyor. Ben bekliyorum, siz konuşun, ben buradayım ben.

Alem FM haricinde bizde diğer portal radyoları da var biliyorsunuz, Alem Portal. Onlara da bakabilirsiniz, onları da değerlendirebilirsiniz sevgili dinleyenlerim. Hani samimiyetinize dayanarak söylüyorum. Biz bu uygulamayı da altyapıydı falan çok para harcadık, hala da harcamaya devam ediyoruz. Bunları kullanın sevgili dinleyenler, size zahmet, kullanın yani. Çevrim dışı podcast dinleme özelliği çok iyi oldu. Aldık efendim, not aldık onu. Öyle hepsi olmaz. Çünkü o yani internetin varoluşuna aykırı. Öyle hepsini o bizlik bir şey değil. Bir internet bağlantısı olması lazım ama istediğiniz podcastleri sınırsız da indiremiyorsunuz. Benim

0: Bizimkilerle bir olabilir bir şeyse hemen ekletiriz. Sorun yok. Olabilir bir şeyse. Merhaba. Dinlerken telefon geldiğinde uygulama duruyor. Evet ama daha sonra otomatik devam etmiyor. Tekrar uygulamadan başlatmanız gerekiyor demiş. Ya abi işte bu bende olmuyor ya. Sen de Hüseyin'e sordum, Hüseyin bende de olmuyor dedi.
1: Evet.
0: Hani ben mesela atıyorum denemek için podcast'ı açtım. Beni arayın dedim, aradılar. Kapanınca tekrar devam etti filan. Ama ben telefonla görüşmedim, açmadım telefonu. Belki ondan olabilir. Onu da not alırız, onu da iletiriz. Sayın dinleyen, hiç sorun yok. Belki kişisel bir sorundur bu, sizde vardır bu. Yine de bir baksınlar. Yine de bir baksınlar efendim. Evet, dur bakalım. Dur bakayım şuradan. Telefon gelince bende yenileniyor, başa sarıyor. Tamam abi, onu da not aldık. Onu da al Hüseyin, not al onu da, tamam mı? Merhaba Alem FM müşteri mi? Yok, müşteri demeyeyim. Alem FM dinleyici memnuniyet programına hepiniz hoş geldiniz. Lütfen bana şikayetinizi bir cümleyle yazınız. Ben de maytap yapayım. Yazınız. 0-536-901-8902 0-536-901-8902 değerli dinleyenler, radyomuzun WhatsApp numarası. Olay bu. Nazım diyor ki iPhone'larda tekrar şarkı çalıyor ama Android'lerde çalmıyor. Nazım inşallah ceza yersin. Biri de şey yazmış, her şeyi de biliyorsun. Oğlum uygulama bizim ya, bırak da bilelim, hani biz yaptık ya uygulamayı. Yani hani bizim ya hani uygulama, ondan yoksa biri öyle yazmış da. Allah Allah, enteresan, değişik. O zaman bana ne yapayım, bana Lig Radyo Lig, ama o da bizim, onu da biliyorum. Lig Radyo, onu da biliyorum yani. Evet, dur bakayım, Bluetooth kulaklık kullanıyor musun hiç?
1: Kullanıyorum her gün.
0: Ciddi misin?
1: Tabii.
0: Allah Allah, niye?
1: Normal kulaklık benim hayatım.
0: Ben bu yaşa geldim, mesleğim haricinde hiç kulaklık... Hatta şu zamana kadar aldığım bütün telefonlarımın kulaklıkları hep kardeşim almıştır kutusundan. Benim hiç kulaklığım olmadı.
1: Öyle mi?
0: Ha, kulaklığım var, kendime ait özel profesyonel kulaklığım var ama işte yayın, telefon şakası.
1: Bluetooth yok.
0: Haricinde bak yemin ediyorum sana, tatile giderken yanımda kulaklık götürdüm. Ha. Bir şey dinlerim, bir şey seyrederim falan filan diye. Vallahi kutusundan çıkartmadım bile.
1: Bana eski patronum hediye etmişti Bluetooth kulaklığı.
0: Kulaklığı.
1: Evet.
0: Ha, anladım. Benimki olabilir o.
1: Kutudan açtım.

0: Biri bana müsaitim yazıyor devamlı. Oğlum ben minibüs değilim ki. Sen müsaitsin de ben dolmuş değilim. Niye böyle yazıyorlar?
1: Fatih'in programı öyle çünkü. Müsait olanları arıyoruz ya genelde.
0: Öyle mi yazıyorlar?
1: Tabii. Müsait olanlar yazsın diyor. Müsait olanları arıyoruz.
0: Ya oğlum müsait olanla herkes arar güldürür. Önemli olan. Önemli olan normal. Hiç yani müsait veya değil birini arayıp. Önemli olan o. Bunu diğer radyo programlarına söyle. Tamam mı?
1: Tamam. Lütfen. İletirim.
0: Söyle.

0: Merhaba, hoşlandığım erkek şu anda sizi dinliyor. Ne kadar naif değil mi? Hoşlandığım erkek.
1: Hoşlandığım erkek.
0: Hani bu şey gibi. Abi merhaba, kiraladığım eve gidiyorum.
1: Nereden biliyor acaba?
0: Hoşlandığım çok... erkek.
1: Yani şey gibi hani yanında değil gibi şu an attığı mesaj. Hoşlandığı erkek onu dinliyorsa artık haberi var. Olur.
0: Hoşlandığım erkek.
1: Hoşlandığım erkek.
0: Karşılıksız hoşlantı.
1: Platonik hoşlan. Platonik yani şöyle oluyor.
0: Yok ama bu karşı taraftan kaynaklanan bir şey değil bu. Hattan bir sıkıntı oldu. Bir daha arayalım, yüzümüze karşı meşgul alsın.
1: Ben arayayım mı?
0: Yo, ben hallederim.

0: Peki.
1: Ben hallederim.
0: Hoşlandığı erkek bizi dinliyormuş hanımefendi. Tamam. Bence kendisi.
1: Tamam. Yok, kendisi bir sıkıntı var. Ama hatlarda var problem. Bizim frekansa söyledim, geldi burada bir şeyleri kurcaladı. O gün bugündür telefon bağlantılarında sıkıntı yaşıyorum.
0: Bir de ben mi arasam acaba?
1: Oğlum eskiden ne güzeldi biliyor musun? Şurada şöyle bir şey çıkıyordu, ona tıklıyordum, istediğimi arıyordum falan. Bu sistemi bozdular, kaldırdılar falan. Bir garip oldu yani.

0: Ben de müsaitim abi demiş. O ben sıkıntı yok, ben müsaitseniz değilsiniz. Ben her şekilde güldürürüm sevgili dinleyenler. Hani öyle bir komedyen gördüm de müsaitseniz güldüreceğim. Onu herkes güldürür. Oğlum bunlar inşallah radyo dinlemiyordur ha. Yani bizim çocuklar inşallah
1: bence
0: radyo dinlemiyor.
1: Bence dinliyor olabiliyor bazen.
0: Gerçi onlar çocukluğundan beri dinliyor da beni. Serdar Bey iyi akşamlar. Aha bir tişört vakası daha Hüseyin. Ne diyorsun?
1: Ha? Benim için sorun yok.
0: Benim için var Hüseyin.
1: Tamam arayalım.
0: Evet arayalım. Tamam Hüseyin Beyciğim notları alalım.
1: Tamam.
0: Tamam. Ne diyorsun abla? Kendi diyormuş değil mi? Telefonu açıp.
1: Evet.
0: Dur bir daha deneyeceğim bir saniye dur. Evet. Dur. Ses çıkartma oğlum kafam karışıyor. Ah çalıyor tamam.
2: Alo.
0: Alo.
2: İyi akşamlar.
0: İyi akşamlar. Kaynananız hakkında ne demek istersiniz? Ses aynı o yani. Biri arasa da kaynanama yapıştırsam sesi var sizde.
2: Yok kaynanamı çok severim. İsmi de Melek.
0: Bak kendim farkında Melek. Mısınız? Hiç evli misiniz? Kaynananız var mı falan diye. İşte radyocu böyle o tespitim diye. Yani anladın mı? Bu yani. Bu kadar.
2: Evet hissediyorsunuz resmen.
0: Evet. Efendim dur bakayım şuradan şöyle. Hüseyin'cim hanımefendiyi işaretliyorum tamam mı?
1: Bir saniye bakayım. Hanımefendi evet. Sesinden ben anladım. Hanımefendi siz parfümcü müsünüz?
2: Evet.
1: Tamam ben aradım hanımefendiyi.
0: Konuştunuz evet. Mu?
1: İlettik Çanakkale'de.
0: Tamam yarın evet. Hususi arıyorsun artık bizim şeydeki Hüseyin'e diyorsun ki bizim öbür Hüseyin'e diyorsun ki Sarıyer Kola'daki Hüseyin'i. Hüseyin'e gönderiyorsun değil mi sen?
1: Evet, evet.
0: Hüseyin'e diyorsun ki Hüseyin'ciyim. Ben de öbür Hüseyin'i arıyorum. Tamam. Üç tane Hüseyin var efendim hayatımda sağ olsun. Üçü de çok değerli kardeşlerim. Bir tanesi bizim Hüseyin şu anda yayında karşımda. Bir tanesi Sarıyer Kola'dan sizlere tişörtleri gönderen Hüseyin. Bir tanesi de yine Sarıyer Kola'dan kardeşim Hüseyin. Üç tane Hüseyin var yani.
1: Evet.
0: Hüseyin deyince üçüne de diyormuşum gibi oluyor. Öyle değil. Sen bizim tişörtleri gönderen Hüseyin'e söylüyorsun.
1: Evet.
0: Ben de bizim diğer Hüseyin'e söylüyorum. Tamam.
1: Tamam.
0: Ben de ona söylüyorum. Çünkü tamam.
1: Hatırlıyorum hanımefendi. Yazdık gönderdik.
0: Anladım. Hanımefendiciğim tamam. Yani.
2: Tamamdır. Çok teşekkür ederim.
0: Ne demek efendim rica ederim.
2: Her akşam dinliyorum sizi.
0: Her akşam yapıyorum ondandır belki.
1: Ben bir ara size bir parfüm soracağım hanımefendi.
0: Parfüm mü soracağım?
2: Tabii sorabilirsiniz.
0: Odunsu koku var mı odunsu?
1: Odunsu birazcık.
2: Odunsu koku çok sever erkekler.
0: İşte bana onu tavsiye etti ben bozuldum. Bir gün o parfümerideki erkek var mesela işte o ne bu ne aa bu güzelmiş dedi abi o çiçek kokusu dedi bu ne diyorum işte bu bilmem ne size odunsu koku gider dedi şöyle bir baktım adama sadece odunsu koku.
1: Ama erkek kokusu mesela senin kullandığın parfümün üst notası nedir?
0: Ya bu nota mota biz daha önce bunu konuştuk kardeş ben notaya falan bilmiyorum ben çocukluğumdan beri bir iki tane parfüm kullanıyorum değişmedi.
1: Tamam.
0: Çocukluğum dediğim hani...
1: Gençlik yılları.
0: Liseden beri.
1: Aynen.
0: Liseden beri iki tane parfüm kullanıyorum ben. Değişmedi yani.
2: Ne kullanıyorsunuz Serdar Bey?
0: Şimdi onu ben nasıl söyleyeyim yayında? onu ben nasıl söyleyeyim?
1: Nasıl kokuyor evet, tarif et. Tarif
0: efendim?
1: Tarif et.
0: Bir tanesi İstanbul'un alan kodu gibi kokuyor. Avrupa yakası alan kodu. Avrupa yakası alan yakası. Avrupa yakası gibi kokuyor yani bir tanesi.
2: Harika.
0: Tamam bir tanesi. Bir tanesi öyle kokuyor. Bir tanesi de sabun. Sabun kokuyor.
2: Erkek kokusu.
0: Böyle bildiğin beyaz hamam sabunu var ya oğlum. Bildiğin o. Yalnız bir erkek için en iyi koku nedir biliyor musun? O başka bak o parfümericilerde bulunan bir koku değildir. Hanımefendi siz bunu asla bilmiyorsunuzdur. Beni en iyi şu anda erkek anlar. Hani Hüseyin de anlar onun için. Berberden yeni çıkmış erkek. Aftershave kokusu var ya.
1: Evet ya. Evet.
0: Bu koku hiçbir... Yani gerek doldurma parfüm, gerek normal parfüm, gerek çakma parfüm, gerek orijinal parfüm. Buna hiçbir parfümcüde o koku yok kardeşim. O koku yok, onu yapalım. Berber kokusu. Biri yapsa satış patlaması yaşar.
1: Efendim evet. Sizinkiler kalıcı mı? Üç gün mü?
2: Ya üç gün
0: kalıcı. Lan misafir mi oğlum bu? Kalıcı mı diyor yani? Bu ne lan?
1: Kaç gün kalıyor önemli olan şu an?
2: Şöyle yani o teninize göre değişiyor açıkçası.
1: Çok
2: evet, teninizi seviyorsa teninizi kalıyor. Genelde kalıcıdır ama parfümlerimiz. Ama reklam vermeyeyim şu anda.
0: Bunların hep parfümcülerin yalanı biliyor musun? Vallahi bak.
2: Yok,
0: vallahi vallahi
2: çok memnun gerçekten.
1: Kalmıyor ya. Aksabaz çıkarken sıkıyorsun akşama nanay.
0: Buram buram kokan arkadaşlar var böyle iş yerinde. Buram buram. Oğlum parfümün ne güzel kokuyor ya falan diyorum. Vallahi sabah çıkarken iki pıst. Ben hiç üç pıst duymadım.
1: Arada sıkıyor.
0: Vallahi iki pıst. Bir pıst buraya, bir pıst buraya. 10 dakikada bir tuvalete gidip ufak şişeden çıkartıp sıkıyorsun.
2: Çanakkale'ye gelirseniz beklerim ama muhakkak.
0: Orijinal olsa o kadar sıkamaz 15 bin lira verip.
1: Tabii canım.
0: Onun için kokuyormuş gibi yapıyor onu.
1: Peki size kilit bir soru. Nereye sıkılınca koku daha iyi yayılıyor?
2: Genelde eklem yerlerine, bileklere ve kulak arkası.
1: Kulak arkası tamam.
0: Ablacığım evet. Yani sıkılmadık bir kulağımızın arkası kaldı parfümü. Onu da sıkmayalım isterseniz. Eklem yerlerine de sıkmayalım. Hatta şöyle, ben bunu bir yerde okumuştum. Her ne kadar orijinal hani bir numaralı parfüm de olsa parfümü kıyafete sıkın ya da havaya sıkın, içinden geçin diyorlar.
2: Evet, yani öyle. O da doğru tabii ama hani genelde ısı etkisi orada daha fazla olduğu için ten ne kadar nemlenirse daha yayılım daha kuvvetli oluyor.
0: İşte orada ısı o ten ne kadar o kulağın arkasından o eklem yerinden falan ten ne kadar nemlenirse o kadar o sıktığın kimyasalı içine alıyor ablam vücut. Anladın?
1: Ama mesela evet. 11 bin lira 12 bin lira parfüm veriyorsun, havaya sıkıp altına girince ben boşa gitmiş gibi geliyor bana.
0: Oğlum o şey işte zengin sıkışı, 12 bin lira parfüme veren adam bu ne zaman bitecek diye düşünmez ki.
1: Tamam, havaya bak, sıkıyormuşum, gerçekten havaya sıkıyormuşum.
0: Bazı böyle erkeklerin, bazı böyle kızların şeyde odalarına gir mesela, boş parfüm şişeleri vardır. O ne demek biliyor musun? Biz de alıyorduk canım. Bu demek yani. Anladın? Biz de alıyorduk canım.
1: Ben atıyorum.
0: Parfüm şişesini mi?
1: Ha, ne yapacağım parfüm şişesini?
0: Bendekiler hiç bitmediği için atamıyorum ben. Ben hiç bitmişini görmüyorum. Yarıdayken biri araklıyor benden.
1: Ha, araklıyor. Tamam. Yani yarıdayken bir tane daha mı alıyorsun acaba diye.
0: Yok.
1: Zenginsin ya o yüzden.
0: Neyim?
1: Zengin.
0: Parfüm almayla zenginliğin ne alakası var?
1: Var tabii, 12-13 bin lira diyorum ya.
0: Ne alakası var?
1: Parası oluyor ya 12-13 bin lira parfüm verecek kadar. Tamam işte, kim alıyor bunu?
0: Kim o, zengin mi alıyor
1: parfüm?
0: Zengin alıyor.
1: Hanımefendi, zenginler almıyor mu 12-13 bin liraya parfüm?
2: Biz şimdi orijinale yakın parfüm sattığımız için.
1: Ya tabii ki öyledir.
0: Bütün doldurma parfümcüler böyle.
1: Tabii canım.
0: Hepsi. Sabaha kadar anlatır. Ya bu esansı aynı fabrikada yapılıyorlar. Onlar orijinal şişeye koyuyorlar. Biz böyle satıyoruz. Onlar şişeye para veriyorsunuz yani.
1: Ona ne şişe. Şüphe. Ona ne şüphe.
0: Şişeye para veriyorsunuz.
2: Gerçekten ama evet. Asıl şişe yani önemli olan.
1: Şişe aynı değil mi ya hepsinin şişesi sizde?
2: Yani şöyle, esansı tabii ki de önemli ama şişenin özelliği de çok önemli. Yani parfümü gösteren de biraz şişe.
0: Tabii şişe alengirli olursa mesela 1000 lira da ona yazılıyor.
1: Tabii.
2: Evet.
1: Tabii. Ne şişeler var ama. Acayip şişeler var.
0: Yani bence 12 bin lira parfüm, 10 bin lira parfüm zenginlik mi?
1: Zenginlik değil mi? Yani şöyle.
0: Hanımefendi zenginlik mi?
1: Lüks hobi ya o.
0: Sen cevap verme.
1: Hobi de değil gerçi.
0: Sen cevap verme.
2: Yani şöyle, artık zenginlik değil bence. Çünkü fiyat algısı kalmadı insanlarda. Yani 12 bin liraya verebilecek potansiyelde bir fakirde.
0: Hayır, ben şundan dolayı soruyorum size. Ben aynısını 3 bin liraya getirteyim size diyeceğim de onun için soruyorum.
1: Hanımefendi 12.
2: Daha iyi olur. Ortak çalışabiliriz.
0: Yok sağ olun, çok bir
1: fakir de, fakir de 12-13 bin lira verecek kadar dedi de yani bir fakir olarak bildiriyorum, ben verim vermiyorum.
0: Sana bir şey söyleyeyim
1: arada
0: mi?
1: Yani sürekli 12-13 bin lira
0: fakir dediğimiz aslında
2: ya
0: sen,
2: yok,
0: ben.
2: Fakir dediğim şey yani kredi kartına borç yapıyor, gene alabiliyor yani.
1: Evet, nakit
0: güzel
1: avans,
0: ablacığım.
1: Nakit avans.
0: Fakir dediğimiz aslında sen, ben.
2: Evet.
0: Hani çok affedersin, ayakta pantolon yok, 150 bin liralık telefon var.
2: Aynen.
0: 150 bin liralık telefon alan adam 10 bin lira diyor, ulan bu telefonu aldık şimdi bir de parfüm alalım falan. İşte sen, ben, Hüseyin, yani biz fakir dediğiniz bu.
1: Sen değilsin.
0: Evet. Sen evet, ben fakirim.
1: Seni saymıyorum.
0: Sen fakir, ben fakir. Ben öyle. Hanımefendi meraktan soruyorum sadece, günde mesela kaç şişe parfüm satıyorsunuz?

0: Ya günde ortalama 30. Bu da işte 40 bin falan ciroya mal oluyor.
1: Ortalama 30 satıyorsunuz.
0: Evet,
1: Her gün
0: 40
1: 30
0: bine
1: gidiyor
0: falan.
1: mu? Her gün 30 satılıyor mu harbiden?
0: Ya biz şu an küçük bir işletmeyiz. Daha büyüklerimiz tabii aylık milyonları buluyor ciro.
1: Kimin mesela bu şey parfümcü sizin mi acaba parfümcü?
0: Yok, benim değil ama hani inşallah olacak ileride.
1: Siz de açacaksınız böyle bir şey.
0: Evet, istiyorum nasipse.
1: Anladım inşallah efendim. Peki çok affedersiniz yani şişe hani onların boyutları vardır tabii. Kaça satılıyor?
0: Yani en düşük şu an 650-700 civarı.
2: 50'lik mi?
0: 50'lik.
1: 50'lik. Yüzlüğü var mı onun?
2: Vardır ya.
0: Yüzlüğü de 3000 liradan başlıyor.
2: Oo.
1: 650-700 ise 50'liği yüzlüğü nasıl 3000 lira oluyor?
0: Şöyle onlar mis koku olarak geçiyor.
1: Bir de bir
0: Esansları
1: daha bir daha bir saniye bir dakika bir dakika bir dakika bir saniye kimse konuşmasın. Şimdi hanımefendiciğim 50'lik diyelim ki 700 lira.
0: Evet.
1: Şimdi benim doğma büyüme memleketli bir kardeşin olarak benim alışverişim ticaretim şöyle çalışır. 50'lik 700 liraysa yüzlük 1400 lira. O da yüzlüğünü almak için satıcı indirim yapar 1200 lira der mesela.
2: Evet.
1: Budur. Şimdi 50'liği 700 lira olan bir şeyin yüzlüğünü siz 3000 liraya nasıl satıyorsunuz?
0: Ya
1: Acaba?
0: şöyle
1: Nasıl
0: yani
1: niş koku? O
0: aslında
1: zaman şimdi diyorsun ki onlar niş koku oluyor esansı farklı. O zaman 50'lik dandik o zaman.
0: yok dandik değil. O da kalıcı ama esans oranları farklı.
1: Esans oranı yüzlüğün daha mı fazla esans
2: Öyle
1: oranı?
0: Evet.
1: Görüyor musun bak ne kazıkları nerelerden yiyoruz sormasak söylemeyecek
2: Bir
1: iş görüyor
2: dakika bir
1: musun
2: dakika
1: bak.
2: şu aydınlanmaya çalışıyorum. Yüzüğün esansı daha fazla diyorsunuz
1: Evet,
2: yani.
1: öyle diyor.
0: Hayır şimdi normal
1: Öyle
0: serim
1: dedin,
0: var.
1: öyle dedin. Öyle dedin. Öyle dedin. Hanımefendi bence
0: Ama
1: siz ne konuştuğunuzu bilmiyorsunuz şu an.
0: hayır normal seride sattığımız parfümler farklı ama. Niş
1: Şimdi
0: seride sattığım
1: güzel
0: farklı.
1: ablam bak beni ne olur ablam beni dinle ne olur bak güzel ablacığım. Ben şimdi geldim sana. Tamam canlandırıyoruz bunu. Ben şimdi müşteriyim gel merhaba.
0: Evet, buyurun.
1: Merhaba. Bana serfüm, parfümün adı serfüm mesela. Bana 50'lik serfüm verir misin ablacığım?
0: Tabii ki efendim. İsterseniz ikincisi yarı fiyatına
1: Yo yo
0: geliyor.
1: teşekkür ederim. 50'lik serfüm ne kadar?
0: 600-750 TL.
1: Aa bunun yüzlüğü var mı abla?
0: Bunun yüzlüğü yok.
1: Ya.
0: İsterseniz iç kokularımın yüzlüğü var.
2: Ya. Bir şey diyeceğim. Bir dakika. İkincisi %50 ise 2,50'lik yapıyor, bir yüzlük yapıyor.
1: Bak o yüksek ihtimal büyük yüzlükleri farklı şişelere koyuyorlar. Ucu daha sivri falan böyle herhalde.
2: Şimdi
1: Şişelerin.
2: ben...
1: Değil mi? Ucu daha sivri değil mi şişelerin?
0: Evet.
2: O bence
1: Tabii ya.
2: hanımefendinin dediği başka niş koku dedi ya onlar yüzlüklerde satılıyorlar gibi bir şey mi anlıyorum?
1: Hanımefendi
0: Evet
1: bence ne
0: kesinlikle.
1: dediğini çok uzun zamandır bilmiyor bence.
0: Hayır o şekilde o şekilde.
1: Hani parfümlerin ağzı açıksa bu gittiği şeyde mesaide. O öyle çok.
0: Sarhoş
1: Valla ne
0: çıkıyoruz
1: güzel iş
0: zaten
1: ya.
2: Şey, damacanalara doldurmuşlar. Pompalayıp pompalayıp
1: Sen diyorsun ki mesela abi serfim var mı? Yaparız abi. Ne çiçek kokusu mu? Hemen yapayım arkada ben.
2: Hangi çiçek?
1: Peki hani 700'e satıyorsunuz ya.
0: Evet.
1: Korkmayın bu işe girecek değiliz. Bu 700'e sattığınız parfüm size kaça geliyor? 50 lira mı?
0: 50-50. Yani şöyle o kısımda
1: 50-50.
0: ben yokum. Ben satış profesyonellerindeyim
1: Ya
0: yani.
1: tahminen kaça geliyor? 50'dir bence. 75 değildir bak o 50'dir.
0: Bilmiyorum yorum yapamam o konuda. Ama getirisi çok olduğunu biliyorum.
1: Tamam işte 75. O
0: Yani
1: zaman.
0: getirisi iyi.
2: Yani ama bütün parfümlerin esansı aynı değil mi sizdekilerin?
0: Değil.
1: Değil.
2: Tamam hayır 50'liklerdekinin hepsi aynı mı?
1: Değil diyor işte oğlum.
0: Değil o da değil.
1: O da
0: Mesela bir
1: değil işte.
0: tanesi 750.
1: Ablacığım
0: Bir
1: sen bana
0: tanesi
1: anlat. Bu
0: 700.
1: anlamıyor.
2: Ya
1: Bana
2: ben
1: anlat.
2: normal.
1: Anlamıyorsun oğlum sen. Kadın diyor ki 50'lik var 50'lik var diyor. Yüzlük var niş
0: Evet.
1: var diyor.
2: Evet
1: Anladın
2: ama
1: mı?
2: gizli bir şeymiş ki. Merhaba
1: Evet.
2: ablacığım
1: Kola
2: ben.
1: var ayran var gazoz var diyor. Bunun gibi yani.
2: Girdim serfüm verir misin? Hangisinden vereyim? 50'lik var 50'lik var.
1: Öyle
2: Öyle mi
1: değil.
2: yani bu?
1: Serfüm
0: Evet öyle. Yani
1: serfüm
0: nasıl
1: tek.
0: istersiniz? Daha güzel
1: Serfüm tek
0: istersiniz.
1: mesela. Hüsfüm işte. Diyor ki hüsfüm başka.
2: Ama
1: Bunların...
2: yani çok şey gibi kaçak satıyoruz böyle alttan vereyim 50'liği gibi bir şey oluyor. 50 var 50 var hangisi?
1: Yani...
2: Ben normal 12 bin lira vereyim normal parfüm diyeyim kafam
1: İşte
2: karışmasın
1: onun
2: yani.
1: için bu yıllar önce ben bunu seçtim ben. Yıllar önce yani ben. Çünkü
2: Ben...
1: kime sorsak en iyi açık parfüm onda. Kime sorsak. Bak bir açık parfümcüye almaya gidip onları sokma sokma o sağlığa zor. Ben fabrikasını gördüm fare geziyor üstünde ya. Bunlara git mesela. Abiciğim öyle bir şey yok. Ben git esansta sinek ölüsü vardı ya. Onları sıktırıyorlar size falan. Yani

0: Onun için en güzel şey yapılırken görmediğin şeydir Hüseyin. En güzel şey.
1: Tabii canım.
0: Ben bununla alakalı bir hikayem var. Daha önce sen denk gelmemiş olabilirsin de hanımefendi dinliyorsa denk gelmiştir. Hanımefendiciğim, bu İzmir kumrusu var biliyor musunuz?
2: Evet.
0: Pandemi döneminde alıştım. Haftada bir, iki falan böyle çok güzel yapan bir yer var. Şeyde ofise yakın çok güzel yapıyor. Kumru, İzmir kumrusu. Söylüyoruz geliyor, söylüyoruz geliyor, söylüyoruz geliyor. Güzel de yapıyor. Bir gün dedik ki lan gidelim yerinde yiyelim. Gittim Hüseyin. Üç arkadaş. Gittim. Dedim ki merhaba merhaba. Kendimi de tanıttım. Dedim ki bak hep dedim ofise getiriyorsunuz. Aa sen misin abi falan filan. Evet ben. Bana dedim bir tane dedim kumru yap. Yanımdaki arkadaş dedi bana da kumru yap. O da kumru yap falan filan. Kumruyu böyle şeye koydu o böyle fırın tezgahı koydu ablacığım. Tamam mı kumruyu? Hı hı. Böyle işte karıştırıyor falan filan. Hapşu diye hapşırdı. Kumruyu yaptı yedik. Ben de... ben de o günden sonra çünkü hani bu gördüğüm ya görmediğim kim bilir o ustanın nelerini yedik biz çünkü bir senedir yiyoruz adamla. Kim bilir neler yedik yani.
1: Yok yok görmeyeceksin.
0: Onun doğru. İçin yapılan şeyi görmeyeyim ben buna karar verdim görmüyor. Mesela bir yere gidiyorum yemek söylüyorum bana bazen diyorlar ki Serdar abi hep dinliyoruz mutfağımızı görmek ister misin? Yok babacığım kalsın. Yok kalsın ya ben niye göreyim mutfağı? Ben seni stüdyo... Bu şakaları dinliyorsunuz ama stüdyo görmek ister misiniz? Hayır istemiyorum ben. Beni de çağırmayın öyle. Gel mutfağı gör gel şunu gör falan. Yatak odası alıyorum mesela. Marangozhaneyi gezdireyim mi size falan? Niye ki yani? İstemiyorum. Evet. Siz de onun için ben istemiyorum. Nasıl yapıldığını istemiyorum. Siz yapın satın bize efendim. Tamam mı? Ben istemiyorum nasıl ya yapıldığını.
1: Zaten uçup gidiyor yani çok... Fare gezse ne olacak stüdyo?
2: Yok bizimkisi 10 gün kalıyor.
0: 10 gün kesin.
1: Hayır.
0: İşte kesin kimyasal. 10 gün kalıyor diyor. Lan dış cephe boyası 5 günde soluyor.
1: Aa sen de.
0: 10 gün kalıyor diyor. 10 gün.
1: Orijinali kalmıyor 10 gün ya.
0: 10 gün ya. Oje dediğim 1,5 günde uçuyor gidiyor ya. 10 gün diyor. Yani. O kadar ağır kimyasal düşün işte. 10 gün diyor. 10 gün diyor yani.
1: Zehirleniriz ya. Gerçekten. Ya bir parfüm lütfen. Bende 10 gün kalmasın zaten.
2: Hayır müşteriler soruyor. Diyorlar ki kaç gün kalıyor? Yani bu fark eder mi? Bir haftada kalsın. Siz duş almıyor musunuz ya? Yani.
1: Abi, soru soru. Tamam abi.
0: Güzel ablam bak sana gelip bu kaç gün kalıyor diye sorana senin vereceğin cevapları biz şimdiden hazırlayalım mesela. Hani biri gelip bu kaç gün kalıyor dediği zaman işte telefon gelince gidiyor dersin. Tamam mı ya? İkincisi mesela başka mesela bu kaç gün kalıyor dediğinde evet kaç gün kalırsa kalsın sen hiç duş almıyor musun dersin tamam mı? Üçüncüsüne de ki işte farklı kimyasallarla karışırsa iki aya kadar kalabiliyor da. 10 gün kalan tişört mü kalır şey parfüm mü kalır ya 10 gün?
1: Bir de zaten her gün dışarı çıkarken sıkıyorsun yani 10 gün niye kalsın bir parfüm?
0: Oğlum erir zaten sıktığın yer erir.
1: Sıkı akşama kadar idare etsin yeter eve gelene kadar.
0: Yani evet sıktığın yer erir yani.
1: 10 gün kalan parfüm ne ya?
0: Hani, bence yani gülersiniz tabii gülersiniz burada. Bize 10 yıl kalan parfümleri verin eve gidince gülün.
1: Ya eskiden de o, eve boya yapsam 10 günde geçmiyor ya geçer gider yani.
0: O yani böyle bir şey var mı ya? 10 gün diyor kalır diyor ya.
1: Tinerle çıkartacağım.
2: Ben hediye olarak göndereceğim. İnşallah bakarsınız.
0: Ben ne yapıyorum biliyor musun?
2: Evet.
0: Evde böyle şey su buharı atan vantilatörüm var benim. Su buharı yapıyorum.
1: Su buharı atıyor derken kovayla falan ne yapıyorsun ya öyle?
0: Su buharı su koyuyorsun.
1: Tamam.
0: Böyle su buharı, soğuk su buharı yapıyor. Sana vantilatör.
1: Fışkırtıyor mu?
0: Fışkırtmıyor. Soğuk su buharı. Zengin evinde olur. Sen bilmiyor olabilirsin.
1: Tamam buharı.
0: Soğuk böyle su buharı. Tamam mı? Soğuk. Zenginler tamam. Anladı beni. Ben onun su haznesine açıyorum. Böyle 4-5 pıs parfüm sıkıyorum. Eskiden gül suyu damlatıyordum. Çok ağır olmaya başladı gül suyu. 4-5 pıs böyle parfüm damlatıyorum ona.
1: Kendi parfümünü.
0: Evet. Evet. Kendi parfümümü damlatıyorum.
2: Evde, işin inceliğini.
0: Evde yüksek bir yere koyuyorum. O şey için değil. Evi serinletmesi için değil. Evin havasını değiştirsin diyor.
2: Evet, evet.
0: Evde böyle yüksek bir yere koyuyorum. Bir de böyle şarjlı böyle şöyle şu boy bir şey. Evde yüksek bir yere koyuyorum kardeş. Açıyorum onu mesela. 5 dakikada evin bütün havası değişiyor.
1: Vay be.
0: Ya.
1: Onu şeyde güzel olur. Date. Evde date falan. Kendi parfümünü sıkacaksın.
0: Orada. Evde date. Evet. Eskiden şey vardı biliyor musun?
1: Yemek odası falan. Böyle.
0: Gecenin bir yarısı uyuyorsun biri pssst. Diyor ya.
1: Ya abi, şurada bir romantizm dedik, parfüm dedik. Bu mu yani?
0: Geçiyor. Ultra bir sessizlik. Aşkım ne iyi oldu geldim. Vallahi ne iyi oldu geldim. Sabah kaçta gideceksin? Buradan işe giderim hayatım ben. Pıst. Ne oldu parfüm? Bir de onun pili bitmişinin sesi var biliyorsun değil mi? Onu pili bitmiş oluyor. Biliyor musun?
1: Biliyorum. Çok ürkütücü değil mi ya o parfümle?
0: Ay, peki hanımefendiciğim çok teşekkür ederim.
2: Ben teşekkür ederim.
0: Bizi ara sıra arayın. Parfüm sektörüyle alakalı bilgilendirin bizi. Şunu alın bunu alın falan filan
2: tabii
0: diye.
2: Tabii ki.
0: Ama milleti kandırıyorsunuz. Biz bunu anlarız yani onu söyleyeyim.
2: Çok mutlu oldum tekrar sesini duyduğum için.
0: Sağ olun efendim. Teşekkür ederim.
2: İyi bakın kendinize.
0: Evet. Hüseyin Bey ilgilenecek. Yarın Cihangir'den gelir gelmezlik yapacağı şey tişörtlerle ilgilenmek olacak. Tamam mı efendim?
2: Tamamdır. Teşekkür ederim.
1: Ben Cihangir
2: tamam.
1: Meydanda yatıp kalkıyorum zaten.
0: Görüşmek üzere efendim. Sağ olun. Görüşürüz. İyi geceler. Sağ olun. Teşekkür ederim. Var olun. Sağ olun.
1: Benim bana ulaşmak isteyen Cihangir Meydan'a gelebilir.
0: Evet. Hüseyin'e.
1: Battaniyemin orada.
0: Evet. Kendisi oraya bir ip koyacağız. Çekince Hüseyin gelecek. Bu sesi var ya. Çok değişik evlerde duydum Hüseyin.
1: Nasıl yani?
0: Hani boğaza dayalı yalıda da duydum.
1: Koku.
0: Hani arkadaşımın bekar evinde de duydum. Tamam mı? Sonra akraba evinde de duydum. Otelde de duydum. Böyle durduk mesela. O bir de o sessizliği nasıl yakalıyor o sprey hiç bilmiyorum. Gümbür gümbür müzik var. Arkadaşın evinde parti var. Hani Armin Van Buren'ler bir yandan çalıyor. Tiesto'lar bir yerden. Johan Glen var mı lan falan diye bağırıyorlar oradan. Böyle gümbür gümbür böyle. Dam dudu dam dudu dam dudu dam dudu dam dudu dam dudu. İki saniyelik böyle bir sessizlik oluyor işte. CD geçişi o bu falan. Ya da kapı çalıyor lan polis mi geldi acaba tribi falan. İki saniyelik bir sessizlik, o sessizlik de bu. Bu o canlı biliyor musun o sprey?
1: Yaşıyor
0: o,
1: değil mi orada?
0: O canlı o diyor ki buradayım ha. O böyle pıst.
1: O şeyde de çok kötü oluyor ya tuvalette. Tam böyle odaklanıyorsun. Pıst.
0: Değil mi tuvalette de?
1: İrkilme geliyor tabii.
0: Bir kere üstüme attı benim. Pıst diye
1: böyle. Neredeydi acaba falan?
0: Abi böyle üstüme attı böyle üstüme geldi böyle. Bir ara verelim artık.
1: Verelim.
0: Evet değerli arkadaşlar bir ara vereceğiz. Aradan sonra devam edeceğiz. Veremiyorum ara. Verdim. Verdim. Tamam.

Abi dünkü arkadaş ceza yedi mi? Yok yok, daha yememiş. Serdar Bey iyi akşamlar. Tişört, tamam. Geçtik.

0: Serdar, hız sınırı olan yerde 70'te gidiyorum. Senin yüzünden kamyoncudan az daha dayak yiyecektik demiş efendim. Hız sınırı 70'se niye dövüyor canım? Gerçi bende de öyle, arkada şey oluyor. Yani kuyruk oluyor. Muhammed yazmış. Köfteye son 4 gün. Hafta sonu gel köfte yiyelim İlyas abi. Bizim.
1: Nerede?
0: Harem.
1: Harem'de
0: evet. Sen, ben, Muhammed. Bir de projelerimiz.

0: Aa, anlamazsın dedim de aklıma geldi.
1: Ne geldi?
0: Biraz uçurayım mı?
1: Nasıl?
0: Uçurayım mı biraz?
1: Neyi?
0: Gel. Come here please. Gelsene oğlum.
1: Yanına mı geleyim?
0: Efendim?
1: Yanına mı geleyim?
0: Gel dediğime göre eve gideceksin. Ne yanıma gel ben? Oğlum tabii. Allah Allah.
1: Ya bir şey yanıma gel. Gibi bir şey oldu yani.
0: Gel.

0: Evet. Dur bakayım. Kim? Şuradan. Şöyle. Neredesin Hüseyin? Neredesin oğlum?
1: Buradayım, buradayım.
0: Tamamdır. Şuradan. Şöyle. Yanlış çevirdim. Numarayı yanlış. Yine bir facia olacaktı. Yine bir facia olacaktı. Ha, şöyle. Tamamdır. Şöyle.
1: 3'e bas 3'e. 3, 3, 3. 3, 3.
0: Tamam.
2: Alo.
0: Alo.
2: Merhaba.
0: Merhaba, Alem FM'den arıyorum.
2: Biliyorum.
0: Nereden biliyorsunuz?
2: Çünkü dinliyorum şu an.
0: He, dinliyor, tamam. Dinliyorsan tamam. Dinliyorsa yemez. Tamam. Kimle görüşüyoruz?
2: Rana ben.
0: Kim ben?
2: Rana.
0: Tamamdır Rana Hanımcığım. Neredensiniz acaba?
2: Ankara'dan.
0: Ankara'dansınız.
2: Pisicik ben, hatırlıyor musun?
0: Pisicik. Ha, siz böyle transa geçen. Anladım. Bir trans alabilir miyim sizden? Bir geçer misiniz daha? Çok canım çekti. Bir transa geçer misiniz lütfen? Evet.
2: Şu an olmaz.
0: Neden?
2: Abi çok geç oldu. Gece oldu.
0: Hani onu saati mesela şey mi? Güneş batınca transa geçmeyi bıraktım ben. Bu böyle hayır, kızım.
2: Git kızar.
0: Şeker kullanmıyorum gibi bir şey değil ki bu yani. Allah Allah. Evet. Dur bakayım şuradan şöyle. Şimdi sevgili arkadaşlar. Hattımızın diğer ucunda Rana Hanım var. Kendisi pisişik olduğunu iddia ediyor. Pisişik nedir, önce bize bir onu anlatacak. Evet Rana Hanım, anlatı. Pisişik nedir?
2: Ya bir tane film vardı. Hı. Filmin adını hatırlamıyorum bu arada. Bir tane abi anlatıyordu. Hı. Orada bir ruhsal varlıkmış.
0: Tamam.
2: Sonra bize pisişik olmuştuk işte.
0: Ama bu böyle anlatım olur mu ya? Hüseyin bana pisişik nedir diye sorar mısın?
1: Pisişik nedir?
0: Şimdi bir tane film vardı. Orada bir abi vardı. Bakın adını hatırlamıyorum. Cin vardı. Pisişik olmuş. Ya ne özelliğine mesela, ne yapıyor? Pisişik nedir? Ne yapar yani pisişik?
2: Abi bilmiyorum ki, sen bizimle oyun oynadın. Nereden bileyim ben gerçekten ne yapıyor?
0: Sen bizimle oyun oynadın diyor.
1: Bizi kandırdın.
0: Ey ki Serdar Gökalp, bu dinleyici bunun hesabını soracaktır sana. Sen oyun oynadın. Evde uyuyan birileri mi var şu anda?
2: Yani sanırım.
0: Nasıl sanırsın?
1: Evde biri var mı?
2: Ya bilmiyorum. Evde biri var tabii ki.
0: Kızım ya, halüsinatif bir hayat mı yaşıyorsunuz? Yani evde uyuyan birileri var mı diyor. Sanırım diyor. Yani evde biri var. Önce onu sor. Evde biri var mı?
2: Hayır, evde biri var ama uyuyorlar mı bilmiyorum. O yüzden
0: sen... Ne yapıyor mesela bu evdeki kişiler, mesela atıyorum duvarlardan geçebiliyor mu?
1: Hayır. Bağımsız.
0: He, geçebiliyor mu duvarlardan?
2: Hayır.
0: Anladım. Ayaklar düz mü?
2: Düz.
0: Tamam. Kim bunlar? Neyin oluyor senin evdekiler?
2: Annem ve babam ve kardeşim.
0: Annem, baban, kardeşin. Senden ayrı odadalar galiba değil mi?
2: Evet.
0: Anladım. Biri yazmış, demiş ki bağlanan dinleyicinin sesi çok kısık diye. Vallahi bizlik de kendi Allah vergisi kısık efendim. Bizlik bir şey yok. Hani şimdi eve gidip biz mi açalım, ne istiyorsunuz? Yani bizim buradan yapacak bir şeyimiz yok. Ne yapıyorsunuz mesela şu anda? Hani radyo dinliyorsunuz. Biz 10-15 dakika sonra bitireceğiz. Sonraki hayatınız nasıl ilerleyecek? Ne yapacaksınız?
2: Uyuyacağım.
0: Direkt.
2: Yani yüksek ihtimalle evet.
0: Ama evde uyuyan var mı? Belki vardır. Uyuyacağım mı? Yüksek ihtimalle evet.
1: Hep bir olasılık
0: hep,
1: ya.
0: Yani hep böyle bir... Ne iş yapıyordunuz siz?
2: Abi ben öğrenciyim. Üniversiteye başlayacağım bu sene.
0: Daha, o kesin mi peki?
2: Kesin.
0: O tamam, nereye başlayacaksın?
2: Çankaya.
0: Ne okuyacaksın?
2: Şehir ve bölge planlama.
0: Şehir ve bölge planlama.
2: Evet.
0: Biz şimdi senin planladığın yerde kaldırımda nasıl yürüyelim ablacığım? Yani baksana abi, şey gibi, ruhani varlık gibi kız bağlandı oğlum yayına.
1: Yani Rana'nın planladığı şehir hep olasılık üzerine olacağı için nereye koyalım? Ve olur bilmiyorum, bu tarafa da koyabiliriz.
0: Şurada kaldırım olabilir ama olmasın, yaya geçidi de olabilir.

0: olabilir orası. Buraya gökdelen olur mu bilmiyorum ben. Bana sormayın. Rana'cığım.
1: Efendim.
0: Şehir ve bölge planlama. Doğru mu?
1: Hı hı.
0: Ne mesela şey mi? Minecraft oynarken mi karar verdin? Hani başka seni bu şeye ne karara ne itti seni yani? Ne yaptın?
1: Öncelikle puanım yetiyordu.
0: Bravo.
1: Puanımın öyle... yettiği nadir bölümlerden.
0: Kendisi. Anladım. Öyle Age of Empires'la falan bir alakası yok yani.
1: Hayır öyle bir şeyle alakası yok.
0: Tamam.
1: Sonrasında bölümün hocasıyla bir konuşmuştum. Hı-hı. Fuarda.
0: Tamam. Mi dedi mesela bölümün hocası şey mi dedi? Bize gel boş ver onları sen. Sen bize gel. Boş ver ya öyle biyomedikal falan okuyup ne yapacaksın sen bize gel. Sen bize gel ya.
1: Normal kadın anlattı işte.
0: Evet anladım. İşte görüyorsunuz sevgili dinleyenler. Ondan sonra diyorlar ki mesela kaldırımlar niye dar? Aha işte. Aha.
2: Ama evet, yüksek diyebiliyorum puanı yani. İyi bir bölüm diyebiliyorum.
0: Öyle oğlum ben bölümün puanıyla alakalı bir şey demiyorum ki. Benim derdim kızla. Benim okulla, bölümle, aldığı puanla, onunla bununla. Yani isterse Türkiye'de bir kişi alsın bölüm. Allah aşkına baksana yani. Abla pisişeyim diye yayına bağlanıyor sonra kaldırım yapacağım diyor. Yani ben...
1: ya,
2: planlamacı işte.
0: Evet planlamacı. Şimdi sana bir soru sorabilir miyim?
1: Evet.
0: Dümdüz bir yol var verdik sana mesela dümdüz böyle. Bakıyorum tamam. Böyle ufukla birleşiyor mesela böyle.
1: Tamam.
0: Al burayı değerlendir ne yaparsın?
2: Bir tuvalet gibi davranıyorsun.
0: Valla dümdüz yol iki şerit geliş gidiş ortada ayraç yok bir şey yok dümdüz yol al burayı ne yaparsın burayı?
1: Hiçbir şey yapamam ben nereden şu an ne yapabilirim?
0: Nasıl ben hiçbir şey yapamazsın? Sağlı sollu dükkanları koy önce ondan sonrası gelir. Koy.
1: Tamam.
0: Koydun mu sağlı sollu dükkanları?
1: Koydum.
0: Tam ortaya bir kavşak.
1: Evet.
0: Koy kavşağı da koy.
1: Tamam.
0: Tamam ama hani... İki şeritli yol olduğu için başka bir yer olmadığı için dönel kavşak olsun dönüp yine aynı yola girsin insanlar. Tamam mı? Kafa karıştır yani. Hani adam giderken lan şuradan kahve almış mıydık desin dönsün gelsin dur lan alalım bari desin tamam mı? Dükkanın önünden geçerken.
1: İnsanları mı dolandıralım yani?
0: Yok o daha dur daha birinci sınıfsın. daha.
1: Hazırlığım hazırlık okulum bile sınıfım bile yok.
2: Hazırlık mı?
0: Hazırlık mı?
1: İngilizce.
0: İngilizce.
2: İngilizce ya bir de.
0: Ha İngilizce ise sorun yok anlaşırız. You know my know you ablacığım yani hiç.
2: Şey İngilizce gerek. Planlayacaksın o zaman. Doğru
0: İngilizce
2: mu?
0: İngilizce planlayacak evet.
1: Evet.
0: İngilizce. Öyle planlayacak İngilizce. Kaldırımın İngilizcesi ne abla?
1: Bilmiyorum. ya zaten o yüzden İngilizce okuyoruz ya.
0: Anladım. Bir sene İngilizce hazırlık doğru mu?
1: Evet.
0: Ondan sonra bildiğinizi unutup yeniden Türkçe mi başlayacaksınız? Ne olacak?
1: Yok hayır İngilizce 4 sene eğitim göreceğim işte.
0: 4 sene İngilizce eğitim göreceksiniz.
1: Evet.
0: Ana sen ikinci sınıfta bizi ara ana. Are you kaldırım?
1: Tamam.
0: Where are you plan? Peki. Tişörtle alakalı bir şey yaşamışsınız galiba.
1: Evet.
0: Anlatın bize yaşadığınız ne oldu?
2: Kötü bir deneyim yaşadınız gibi ya.
0: Anlatın bize ne oldu? Ne yaşadınız tişörtle ilgili?
1: Ben 18 Ağustos'ta bağlandım.
0: Evet.
1: Sen bana dedin ki abi ben sana tişört vereceğim dedin.
0: Hı-hı.
1: Ama kimse beni aramadı sormadı. Hiçbir şey yapmadı.
0: Ne olacak Hüseyin? Pis işeyi aramamışız.
2: Aramışızdır ama sormamışızdır.
0: Ne gibi?
2: Yani.
0: Sen gündüzleri arayayım. Şey. Alo merhaba. Dün yayına bağlandınız mı? Evet iyi akşamlar.
2: Şöyle,
1: ben zaten telefona bağımlı yaşıyorum. Arasanız duyardım.
2: Kesin bir şey vardır. Şu an gerekli cihazlarım yanımda değil. O yüzden bakamıyorum.
0: Yani kesin bir şey vardır derken şey mi diyorsun? Kızda kesin bir şey vardır abi yoksa.
2: Abi pislik falan ya şimdi. Belli olmaz yani. Ulaşamamış olabiliriz.
0: Ablam rüyanıza girsek sizin. Aksakallı Hüseyin. tamam. Pis işi işaretliyorum. Şey yap
2: ben
0: ara.
2: Ben işaretledim şimdi. Şey yapacağım. Halledeceğim.
0: Mutlaka yani. Tamam mı?
1: Tabii.
0: Tamam peki. Bir de pisişik şey yap. Böyle kaldırımları daha geniş çiz.
1: Tamam.
0: Biraz daha geniş çiz kaldırımları tamam mı?
2: Şehir ve bölge planladık. Kızı kaldırımlara sabitledik yani.
0: Evet kaldırımları geniş benim derdim o. Kaldırımları biraz daha geniş çiz. Daha rahat araba park edebilsinler.
1: Ya.
0: Tamam mı? Vallahi kaldırımları daha böyle geniş çiz. Daha rahat araba park edebilsinler. Böyle... Hani görev yerim mesela Üsküdar.

0: Kaldırımlar falan filan olursa o böyle işte o Doğancılar Caddesi'ndeki falan kaldırımları daha geniş yap. Hatta ne işi var biz fakir yayalar, bizim ne işimiz var? Kaldır komple kaldırımları, kaldır oraya böyle tek tek araçlı katlı otopark yap. Biz yürümeyelim biz hiç. Tamam mı?
1: Olur.
0: Mutlaka tamam. Ama bak.
1: Tamam.
0: Bak peşindeyim, senin bir tane kaldırım buraya kaldırım yapalım dediğine denk gelmeyeceğim. Her yere araba dolduracaksın, tamam mı?
1: Tamam.
0: Tamam. Hadi büyüyünce ara bizi.
1: Sticker da gelecek mi?
0: Efendim?
1: Sticker da gelecek mi?
0: Sticker mı?
1: Evet.
0: Konuştukça ben var ya burada öyle bir tişörtle kaldım yani, üstümüzdekilere kadar aldım. Aynen. Bizim şu an.
2: Ona Fatih Yıldırım bakıyor.
0: Evet.
1: Ama ben de sticker istiyorum.
0: Tamam, ver kıza, ver.
2: Verelim canım. Hayır.
0: Sticker ver kıza.
2: Sticker istiyorum, kaldırımlara
1: ben
2: yapıştırırsın.
1: Çok severim.
0: Tabii. Efendim ne yaparsın?
1: Ben sticker çok severim.
0: Her var mı kız, sticker var mı, doğru söyle.
1: Abi tabii ki de var.
0: Hmm. Ben de mesela çok senin bölümünü okumadım ama senin bölümünle alakalı birçok şeyde görev aldım ben de. Hani bu yeni atılmış betonda falan Serdar 2025 falan yazıyor ya, onları hep ben yazdım. Ben. Ya. Peki. Teşekkür ederiz hanımefendiciğim. Görüşürüz.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Sağ olun. İyi. Teşekkür ederim. Var olun. Sağ olun. Çok teşekkürler. Pis Işık Hanım. Sağ olun. Dur bakayım. Buradan.
2: Serdar Gökalp'le Alem FM iletişim hattına hoş geldiniz.
0: Evet. Merhaba.
2: Sıradaki şarkı.
0: Dur.
1: Efendim.
0: İyi geceler. Alem FM memnuniyet hattına hoş geldiniz. Sorununuzu tek cümleyle alabilir miyiz?
1: Radyodan arandım, telefonu duymadım.
0: Dediğinizi anlamadım. Sorununuzu tek cümleyle alabilir miyiz?
1: Telefona cevap vermedim.
0: Sorununuzu anlamadım. Dediğinizi tek cümleyle söyleyebilir misiniz?
1: Radyodan arandım.
0: Size ayrılan sürede sorununuzu söylemediniz. Sorununuzu tek cümleyle söyleyebilir misiniz?
1: İyi yayınlar.
0: Size ayrılan sürede... Size... teşekkür ederim efendim. Siz bağlanırsınız kötü olur mu? Kimsiniz acaba?
1: Seçil ben.
0: Peki Seçil ben. Ne oldu? Olay nedir? Bana bir anlat, ben hemen çözeyim ben. Duydum. Ben yayı dışarıdan bakınca yetkili bir abi gibiyim değil mi şu an?
1: Evet.
0: Götür lan Selahattin gelsin hemen. Fatih'i de bağlayın buraya. Ne oluyor oğlum buralarda filan diye. Anlatın bakayım.
1: Ben de tişört kazandım.
0: Evet.
1: Hemen ertesi gün arandım.
0: Evet.
1: Telefon şarjdaydı, duymadım.
0: Hı. Tamam.
1: Sonra birkaç gün sonra tekrar arandım.
0: Hanımefendi bir şey sorabilir miyim? Niye böyle Müge Anlı'daki olaylar gibi anlatıyorsunuz bunu? Hani...
1: Tane tane anlatayım.
0: Öyle mi? Ben de arandım. O gün köydeki akrabalar gelmiş. Telefon şarjdaydı. Duymadım. Ama bunlar o gün ben samanın önünden geçerken gördüm ben. Allah.
1: Yani evet. Kendimi ifade edeyim de sonra...
0: Edim buyurun.
1: Sonra sorun olmasın. Öyle işte. İki kere arandım.
0: İki kere arandınız. İkisinde de açmadınız bu telefonu.
1: Duymadığım için açmadım.
0: Şimdi ama biz bu iki kere aranıp açmayanların üçüncü de evine geliyoruz biz normalde. Yani.
1: Ondan korktuğum için mesaj yazdım.
0: Evet, biz evine geliyoruz. İki kere arandınız. Birinde telefon şarjdaydı, birinde duymadınız.
1: Evet.
0: Anladım efendim. Sonra dediniz ki ben yayındayken yazayım, beni arasınlar dediniz. Doğru mu?
1: Evet, doğrudur.
0: Peki kaç gibi arasın sizi bizim çocuklar?
1: O günden sonra telefon her daim elimde geziyorum. Her zaman arayabilirler.
0: Tamam. Hüseyin, yarın en alakasız saatte bu ablayı ara. Bakayım açacak mı?
2: Sabah 5'te arayacağım.
0: Sabah 4.30'da yaz buraya. Şevval gelince arasın hemen 4.30'da.
1: Açarım ama nasıl konuşurum bilemem.
0: Peki. Neredensiniz siz?
1: İstanbul Kağıthane.
0: İstanbul Kağıthane'densiniz. Tamam. Hüseyin'cim not alalım. Arayacak arkadaş. Tamam mı?
1: Tamam, teşekkür tamam, ederim.
0: Hüseyin sizi arayacak. Görüşmek üzere efendim, sağ olun. Çok teşekkür İyi ederim. Var olun efendim, sağ olun. Oğlum muhabbet buradaymış, hiç kimse de söylemiyor ya. Hiç kimse söylemiyor ya. Beni ne yazmış biliyor musun?
2: Evet.
0: Abi ben de ruhani varlıklarla sohbet ediyorum. Bu şey gibi değil mi ya? Ben de Alem FM dinliyorum. Ruhani varlıklarla diyor, sohbet ediyorum diyor Hüseyin.
2: Allah daim etsin.
0: Bak hemen arayalım, dur hemen bir saniye. Hüseyin tırstı şu an. Evet.
2: Ya biz niye sohbeti bölüyoruz?
0: Evet. Bakalım.
2: Kendi aralarında etsin.
0: Adam ruhani ya, duyulmuyor galiba. Alo.
3: Merhabalar.
0: Merhabalar.

0: böyle...
1: Tamam, ben cevabımı aldım. Çünkü ne zamandır böyle hissediyorsunuz? Nasıl hissediyorum ki abi demen lazım. Sen kabullenmişsin, diyecek bir şey yok sana.
0: Evet. Evde tam sesler geliyor zaten.
1: Evden sesler mi geliyor?
0: Evet, böyle duyuyorum.
1: Radyo açık.
0: Kedimi kim bilemiyorum, anlamıyorum.
1: Güzel abim yani... bir dakika bekle, dur şimdi. Evden sesler geliyor da senin sesin gelmiyor. Şu telefon bir şey mi açık acaba?
0: Şöyle konuşsam gelir mi acaba?
1: Demin nasıl konuşuyordun ki?
0: Biraz ileriden tutuyordum da telefonu, kusura bakmayın.
1: Estağfurullah. Ne, mesela ruhani varlıklarla sohbet ediyorum demişsin. Bu mesela nasıl bir sohbet? Şey mi? Mesela oturuyorsun, babana ver, iyi valla benzin aldım gelirken, ne olsun?
0: Ya şöyle...
1: 12'den önce alaydın, zamdan şey olurdu falan. Böyle mi muhabbet? Nasıl muhabbet mesela?
0: Şöyle gözlerimi bir kapatıyorum.
1: Evet.
0: Böyle birkaç ses duyuyorum. Sonra gidiyorum. Diyorum nasılsınız? Şöyle böyle ama... Yani cevap vermiyorlar. Sonra diyorum ki... İyi tamam, zaten müsait değiller diyorum. Geri kalkıyorum. Bir bakıyorum. Cevap veriyorlar.
1: Sayın abim, anladığım kadarıyla şöyle... Boşluğa nasılsınız diyorsunuz. Cevap vermiyorlar. Sonra siz yatıyorsunuz, evet. Size cevap veriyorlar.
0: Evet.
1: Ne diyor mesela? Üstüme mi yattın diyor. Ne diyor? Oradayken niye cevap vermemiş?
0: Sanki böyle iletişim bağı kesiliyormuş gibi oluyor. İstediğim zaman gelirim seninle konuşurum hesabına giriyorlar.
1: Şu an istiyor mu mesela ruhani varlığınız konuşmayı şu an?
0: Şu an şöyle bir düşüneyim.
1: Ama bunu ruhani değil, sen karar veriyorsun. Ruhani varlığa sorsa da sen düşününce, o zaman ona niye soruyor? Sensin o zaman ruhani varlık.
0: Bir şey soracağım. Ruhani varlık benimle konuşabilir misin?
1: Adı yok mu? Şu an mı koyduk adını?
2: Bize mi söylüyor kendine?
0: Yok. Adı yok. Yani öyle geliyor, benimle sohbet etmeye çalışıyor. Ben de diyorum ki yani niye geliyorsun benimle sohbet ediyorsun? Kovuyorum bazen. Arsızlık yapıyor, geliyor.
1: Beyefendi, temiz delirmişsiniz. Çok. Temiz ama yani çok. Kafanız ayda olsun gerçekten, inanılmaz, kullanmazsanız bana verin. Çok pırıl pırıl yani. Pırıl pırıl. Bir tane mi var bunlar?
0: Ya birkaç tane var. Böyle evde yattığımda falan çok geliyor, böyle sesleri duyuyorum gerçekten.
1: Kim var efendim sizin yanınızda şu an?
0: Şu an yanımda... kimse yok.
1: Ver bana ananı babanı, ver bana, ver. Senin... ver bana telefonu, ananı babanı ver. Seni haberlerde görmeden önce ben onlara bir söyleyeyim, ver. Sen ne yapıyorsun? Ara sıra odandan çık. Bilgisayara mı gömüldün odanda? Ne yaptın?
0: Ya bilgisayara gömülmedim de öyle bir kendi kendime oturuyordum. Sizi dinliyordum.
1: Şimdi bak güzel abicim, adın ne senin?
0: Fatih.
1: Fatih'cim, iddian şu. Benim diyorsun ruhani varlıklarım var diyorsun. Ben bunlarla konuşuyorum. Onlar diyorsun istediği zaman benimle konuşuyor. Onlar konuşunca, evet, ben kovuyorum ama yüzsüzlük yapıp tekrar geri geliyorlar diyorsun ruhani varlıklar. Evet. Öyle mi? Ne konuşuyorsunuz, evet, mesela? Muhabbet ne? Sohbet ne mesela? Ne diyor? Şey mi diyor? Ulan Fatih, sana bugün çok yanlış yaptılar ya. O adama var ya. Ne diyor yani mesela?
0: Bana şey diyorlar. Böyle uzayda varlıkların olduğunu söylüyorlar.
1: Kim diyor bunu? Sen bunları YouTube'da seyrediyor olabilir misin moruk?
0: Ya YouTube'da da seyrediyorum ama yani zihnimde böyle şeyler oluyor. Yani yani diyorlar ki uzayda ne bileyim reptilyanlar var.
1: Hmm.
0: Örnek veriyorum. Reptilyanlarla iletişime geç diyorlar.
1: Hmm.
0: Geçmezsen sana kötü şeyler yaparız diyorlar. Ben de yok diyorum, yapmayın diyorum. Anlaşalım bir konuda diyorum.
1: Peki
0: ama...
1: nasıl iletişime geçecekmişsin reptilyanlarla? WhatsApp'tan mı ekle diyor, ne diyor? Telegram mı kullan diyor, ne diyor sana?
0: Telepati yöntemiyle geçmemi istiyorlar.
1: Geçtin mi hiç?
0: Birkaç kez geçtim ama çok böyle şey yapmadılar. Yani nasıl diyeyim, üstüme gelmediler.
1: Çekmeyen yerdedirler. Ben... Ondandır, tam net şebeke düşmüştür moruk. Ondan olabilir yani.
0: Muhtemelen öyle. Ben biraz uğraştım da çok şey olmadı. Yani geri dönüş sağlamadılar. Böyle istedikleri zaman geliyorlar. Ben mesela bazen gece 4'te bir bakıyorum, bir anda böyle ani bir şekilde geliyor.
1: Birdenbire geliyor diyorsun.
0: Evet.
1: Hani ani geldiğini nasıl... Valla çok şey geldik ama böyle nefes nefese mi oluyor? Nasıl anlıyor? Yani ani böyle hızlı geldi, nasıl anlıyorsun?
0: Şöyle, ben bir şey düşünürken bir anda kendi kendine merhaba deyip...

0: geliyor şey yapıyorlar. İşte sen bunu yapacak mısın? Elinde şöyle bir şey var, bunu alacak mısın?
1: Kardeş, Türkçe mi konuşuyorlar bunlar bir de?
0: Evet, Türkçe konuşuyorlar.
1: Bravo. Anlıyorum. Gördün mü peki hiç bu konuştuğun şeyleri, varlıkları gördün mü? Artık gülemiyorum çünkü. Gördün mü hiç peki bunları, gördün mü hiç?
0: Hayır, görmedim ben. Ama rüyamda çok fazla gördüm yani. Gözümle değil de daha çok rüyamda çok gördüm. Böyle siyah uzun varlıklar oluyor, böyle grimsi oluyor.
1: Anladım. Ne iş yapıyorsunuz sayın abim siz?
0: Ben tiyatroyla ilgileniyorum.
1: Tiyatroyla. Tiyatro. Evet. Maşallah abime benim. Daha böyle bir, ne bileyim, işe güce mi yönelsek, daha senaryo oyun mu yazsak bir tane, ne yapsak? Mesela çocuk oyunu eksikliği var. Bir çocuk oyunu mu yazsak mesela? Hani aslında, perdelesek bunları falan.
0: Aslında olabilir, mantıklı.
1: Hani siz onlara söyleseniz mesela, deseniz ki bana güzel bir fikir verin, ben bunu senaryolaştırayım dese. Mesela bu gece böyle deyin onlara. Deyin ki merhaba ruhani varlık, bana bir fikir verin, ben bunu bir senaryolaştırayım deyin. Bakayım ne diyecekler.
0: Onları dediğimde genelde ara sıra yardımcı oluyorlar.
1: Dediniz mi daha önce?
0: Evet, evet. Yardımcı oluyorlar arada ama hep karşılık istiyorlar. Hep bir karşılığını istiyorlar.
1: Allah Allah. Ne diyor mesela? Sana güzel bir fikir veririm ama bir bitcoin alırım falan. Ne diyor mesela?
0: Öyle değil de mesela ne bileyim, nasıl anlatayım onu ya. Diyorlar ki ben sana veririm. Evet ama sen istediğin şeyi almak istiyorsan, yapmak istiyorsan... Hı. Bize hizmet etmek zorundasın. Çok saçma.
1: Neyse, en azından bunun farkındasın.
0: Evet.
1: Çok saçma olduğunun farkındasın yani, değil mi?
0: Evet, çok saçma. O yüzden bunları atmaya çalışıyorum.
1: Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bak gerçekten bir tiyatro oyunu yazıyoruz, komedi. Oyunun adı da şey, çıkarcı ruhlar. Tamam mı? Ya da yolunda ruhlar da olabilir. Otlakçı ruh da olabilir. Tamam.
0: Evet.
1: Sen bunu hikaye olarak yazıyorsun. Bizim Hüseyin senaryolaştırıyor. Ben en son bir üstünden geçiyorum. Bunu daha sonra YouTube'a skeç olarak çekiyoruz kardeşim. Oturuyorsun, seyrediyorsun sen de, tamam mı?
0: Çıkarcı ruhlar yazabilirim. Tamamdır. Bir düşüneyim neler olabilir.
1: İnanılır gibi değil, ciddiye aldı adam. Fatih'cim öpüyorum seni. Görüşürüz. Sen bizi hep dinliyor musun Fatih?
0: Dinliyorum, evet, hep dinliyorum.
1: Bize yaz şimdi, tam vedaya denk geldim. Bir seni yarın da bir bağlayalım yayına, tamam mı?
0: Olur, tamam.
1: Ya yaz bize, yaz ama mutlaka yaz, tamam.
0: Tamamdır.
1: Yarın yaz, ben yetkililere de haber vereyim, onlar da dinlesin en azından, yaz yarın.
0: Tamamdır.
1: Tamam, hadi görüşürüz.
0: Görüşürüz abi.
1: Eyvallah, teşekkürler, sağ ol. Bu şey gibi, hayalet sürücü gibi, ruhunu şeytana sat hani. Sana motosiklet kullanmayı öğretirim ama bana, benim hizmetime gireceksin filan. Neyse değerli dinleyenler, mevzu biter ben gider. Ben Deniz Serdar Gökalp. Her yerde Serdar Gökalp olarak bulunabilirim. Twitter, Instagram, YouTube. Orası, burası, şurası. Her yerde Serdar Gökalp olarak bulunabilirim. Radyonuz Alem FM. Sosyal medyada her yerde alemfm.com olarak bulunabilir. Alemfm.com. Bu kardeşimi de alt çizgi yazınca çıkıyor artık zaten. Alt çizgi Hüseyin Koyuncu olarak bulabilirsiniz. Önce saat 16'da, sonra gece 22'de radyonuzda görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Ben gerisini hallederim. Uyandığınız her gün bir öncekinden güzel olsun inşallah. Haydi eyvallah.

Bu programı kaçırdım diye üzülme. Tekrarı yarın alemfm.com podcastlerde. Sarıyer Kola, Serdar Gökalp ile Serdar Yayın'dayız sundu.

Hedef alıp vursan da özenli sözlerinin oklarıyla süslemedim harfleri adını oluşturanların dışında. Dökmedim yüreğimi kimsenin gözlerine. Ey aşk, beni yağmala. Ateş et arka arkaya aşk, beni tara. Bilsin, hiçbir şey umurumda değil. Dağlarım yaralarımı çabuk geçsin. Öğrenirken hasretinle sevişmeyi, gözyaşlarım akabilirler özgürce. İçimde öyle güzelsin ki onu kirletmeyeceğim seninle.

ne sen ne de ben bulamayız o günleri. Bazen düşünüyorum da bende de yanlış bir şeyler vardı galiba diyorum. İkimiz de kıymetini bilemedik bir şeylerin. Hatırlar mısın akşam olur mumlarımızı yakardık. Sen kokunu sürerdin, o da sen kokardı. Olmadık şeylere güler, durup dururken ağlardık. Güzel havalarda sokaklara çıkardık. Bir de kar yağınca kar topu oynardık seninle. Sen iskambil kağıtlarından fal bakardın. İstediğin çıkmadığında kağıtları bir daha karardın. Çok kızardın sigara içtiğime ve içkime karışırdın. Uzun uzun zararlarını anlatırdın bana. Ara sıra rejim yapardın. Tartıp bir doğru tartsa bir yanlış tartardı. Yani onunla da anlaşamazdı. Komşunun çocukları vardı. Bizim kızla oynarlardı. Çocuk bahçesine giderdiniz, ben televizyonda maça bakardım. Ara sıra arkadaşlar gelir sohbet ederdik. Şuradan buradan konuşurduk işte. Benim askerlik hatıralarım, senin doğum hikayelerin bitmezdi. İlk tanıştığımız günü hatırlar gülerdik. Sen bana üstümde ne vardı diye sorardın. Ben de her seferinde hatırlamazdım. Şimdi hatırlıyorum. Kırmızı bir kazak, siyah bir etek, siyah çoraplar, kırmızı pabuçların. Ve bir perşembe günü saat 2-4 geçiyordu. İkimiz de önümüze bakmamıştık, çarpıştık önce. Sen pardon dedin, sonra ben yere düşen kitaplarını topladım. Göz göze geldik ve başladık. Film gibi yani. Son mektubunu dün aldım, teşekkür ederim. Ben sana yazmıştım, grip salgını var demiştim. Bak yine gribe yakalanmıştım. Neyse geçmiş olsun. Buralarda da hava soğuk ama hasta falan değilim. Bu gözlüklerle başım dertli. Hayat işte, yuvarlanıp gidiyoruz.